benle böyle konuşma. Kapıları kapatma. İkimize karşı bu dünya bizi anlamayacaklar.

0: da ağlatma.
1: Bu hayatta bizi böyle yakamızdan tutacaksın.

Hem çok sevdiğiniz yıldızlar, hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: radyoda
1: Top 20.
2: Hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkı her cumartesi saat 15'te ve tekrarı pazar saat 12'de Radyo Day 104'te.
0: Radyoda

yürümek ister gülüm. Sevinmek, okşanmak ister. Aşk sevdiğini yanında ister. Kimi zaman dile gelip aşk dudaktan kalbe akmak ister. Yar, ara beni arada bir, sesini duyur. Yoksa bu ayrılıklar hep

ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. O tatlı dilin, aşk dolu bakışın, geliyor her fotoğrafın arkasışım. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler Biletini Al'da. Medya sponsorları Dream Türk ve...

0: kamu spotu.
1: Bir çocuk için dünya, bazen mutlu bir sınıf, bazen temiz su, bazen de güvende olma duygusu. Ama milyonlarca çocuk bu dünyaya erişemiyor ve en çok da korunmaya ihtiyaç duyuyor. Dünya genelinde her 5 çocuktan biri çatışma bölgesinde, her 4 çocuktan biri açlıkla, 1 milyar çocuk iklim kriziyle mücadele ediyor. UNICEF tüm çocukların daha iyi koşulda yaşaması için çalışıyor. Bağışınızla bir çocuğun hayatını değiştirebilirsiniz. UNICEF, her çocuk için.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
3: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
1: Reklam.
2: Radyo D.
3: Öncelikli yayın.
4: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
5: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
6: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
7: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
8: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
9: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma, aile içindeki sağlıklı

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Oğlumdan uzak dur.
3: Sanmıyorum. Çünkü kardeşimin çok yakında olduğunu hissediyorum.
4: Aras'tan olumsuz yanıt alan Hakan'dan sürpriz hamle.
5: Babam beni yurt dışına gönderiyor. Oğlunu özleyeceksin.
4: Teoman'a net uyarı.
6: Bak kardeşim, kurcalama bu işi. O mevzunun arkası çok derin.
4: Bütün yolları Teoman'a çıkan Aras kardeşini bulabilecek mi?
5: Bunu sana kim verdi?
7: O arabayı kullanan amca.
6: Dur! Dur!
4: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
8: Reklam.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: tuvalette bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum Opet'te bulacaksın.
1: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Altan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr.

0: Elinden gelsin. İçindeki müziğe, aklındaki kişiye, biten mesaiye. Aa, bu benim şarkım diyene gelsin. Seni dört gözle bekleyenlere, sınıfındaki o kral hocaya. Story atar atmaz sana like atana. Almanya'daki teyzene, trafikte sana yol veren sürücüye. Tüm sevenlere gelsin. Sıradaki şarkı kime gelsin?
1: Kime gelsin?
0: Radyo D. Hayatın içinde her zaman seninle. Her zaman seninle.
2: Reklam.
3: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
4: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarına özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Safranbolu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu, Osmanlı döneminden kalan tarihi evleri ve taş sokaklarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları ve doğa rotaları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere hem kültürel hem doğal bir deneyim sunuyor. Gündüz tarihi çarşılarda gezip, akşam doğanın içinde konaklamak isteyenlere Safranbolu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puanı dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
4: Uygun musun?
3: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
4: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Ecoji 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1.580.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik

Mix. Dex. Hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normallerinin 1 ila 3 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. İstanbul'da bugün hava az bulutlu ve açık, sıcaklık 32 derece. Ankara parçalı ve az bulutlu 31, İzmir az bulutlu ve açık 36, Adana az bulutlu ve açık 33, Samsun parçalı ve çok bulutlu 28, Diyarbakır az bulutlu ve açık 37 ve parçalı bulutlu olması beklenen Kars'ta hava sıcaklığı 24 derece olarak ölçülüyor.
2: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba, Emrefel Haluk Levent. 3 Eylül Perşembe, Melisa Sefo Demet Akalın. 4 Eylül Cuma, Selin Pentagram Ceza. 5 Eylül Cumartesi, Emre Altuğ Derya Bedavacı. 6 Eylül Pazar, Kamuran Akkor, Ece Seçkin, Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
3: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
4: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: asil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista,
0: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.

Hanımlar, beyler, keyifli günler herkese. Burası Müziğin ve Eğlencenin Frekansı, Radyo D104. Yine biz özel bir organizasyonla Radyo D canlı yayın aracından sesimizi farklı bir noktadan duyuruyoruz. Bugün mikrofonlarımızı Kocaeli'nin geleceğine umut olan çok özel bir organizasyona çevirdik. Biz Radyo D canlı yayın aracıyla Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'nin düzenlediği Yahya Kaptan'daki Kocaeli Eğitim Vakfı Okul Bahçesi'nden sizlere buradan sesimizi duyuruyoruz. Burada muhteşem bir ortam hazırlanıyor çocuklarımız için. Çocukların kahkahaları, ailelerin mutluluğu ve festival coşkusu gün boyunca devam edecek. Bugün başlayacak, hatta başladı ve yarın da devam edecek. Burada sadece bir festival düzenlenmiyor. Aynı zamanda yine geleceğe yatırımlar da yapılıyor. 1989 yılında Kocaeli Eğitim Vakfı hakkında bilgi vermek istiyorum. Kocaeli Eğitim Vakfı 89 yılında kuruluyor ve tam 37 yıldır eğitimde fırsat eşitliği için çalışmaya devam eden bir vakıf. Binlerce öğrenciye burs sağlıyor. Kocaeli'li olup Türkiye'de okuyan ya da Türkiye'de herhangi bir noktasından Kocaeli'ye gelen bütün öğrencilere, üniversite öğrencilerine burs sağlıyor. İhtiyaç sahibi gençlere destek olan bir vakıf. Ve eğitimin gücüyle de toplumsal kalkınmaya katkı sunmaya da böylelikle devam ediyor. Kocaeli Eğitim Vakfı'nın en önemli hedefi başarılı bireyler yetiştirmenin yanında yine toplumda fayda sağlayan, değer üreten gençlerin yetişmesine katkı sunmak için hizmet ediyor. Ve biz de bugün burada düzenlenen bu festivalde o dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden biri ve size buranın sesi olmaya devam edeceğiz gün boyu. Unutmamak gerekiyor. Burada alınan her destek bir öğrencinin eğitim yolculuğuna da yine umut oluyor. Biz de medya sponsoru Radyo D olarak gün boyunca bu güzel atmosferi sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz bugün, ama festival aynı zamanda yarın da devam ediyor. Üstelik biletler de aynı zamanda biletini aldı. Buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Üstelik bir bilet iki gün boyunca sınırsız eğlenceyle ailece unutulmaz bir festivale gelmek istiyorsanız sizi burada bekliyoruz. Yani Kocaeli Eğitim Vakfı Festivali'ne 27 Haziran bugün başladı. 28 Haziran pazar günü devam edecek. Biz de Radyo D canlı yayın aracıyla bu festival alanındayız. Yani Kocaeli Eğitim Vakfı Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da sizlerle buluşmaya devam ediyoruz. Buradaki atmosferi de aktarmaya devam edeceğiz özel konuklarımızla birlikte. Kulağınız burada olsun. Ben Çağlar Demirel. Herkese şimdiden bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli günler.

0: Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona,
2: Bellona. Yeni Dacia Logan yola çıktı. EcoG 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.
3: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde. Tatil
4: budur hissi. Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
5: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
4: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar Aygaz.

dansı müziğin eğlencenin frekansı radyoda 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Umarım gün hepimiz için güzel geçiyordur. Hafta sonu tatilinin ilk yarı cumartesi günündeyiz ve biz canlı yayın aracıyla bugün Kocaeli Eğitim Vakfı'nın bahçesindeyiz. Çünkü Kocaeli Eğitim Vakfı'nın bir festivali var. Yani çocuk festivali bugün başladı ve yarın da devam ediyor. Dev oyun alanları, birbirinden eğlenceli aktiviteler, açık hava sineması, Maşayla Koca Ayı, çocuk tiyatrosu, atölyeler, sürpriz etkinlikler ve dop dolu bir festival buraya gelen çocuklarımızı ve ailelerini bekliyor olacak. Biletler de biletineal.com'da. Üstelik tek biletle de aynı zamanda iki gün boyunca da sınırsız eğlenceyi burada yaşayabilirsiniz. Nerede? Kocaeli Eğitim Vakfı'nda. Kocaeli Eğitim Vakfı'nın bahçesinde, Yahya Kaptan'daki yerindeyiz biz. Okul bahçesindeyiz. Muhteşem bir atmosfer var burada. Bugün başladı. Biz aynı zamanda burada bu canlı yayınları gerçekleştirirken Radyo D medya sponsoru çünkü. Ve ben Çağlar Demirhan sıkı bir ekiple beraber Zeki Atlı Teknik Masa'da ve Serkan Tuncel yine canlı yayın aracında ben Çağlar Demirhan buradan kesintisiz bir şekilde yayınımızı size aktarmaya devam ediyoruz. Sürpriz konuklarımız olacak. Aynı zamanda bu etkinliğe imza atan yine aynı zamanda yetkili isimleri ağırlayacağız ilerleyen dakikalarda. Şimdi Kocaeli Eğitim Vakfı 89 yılında kurulan bir vakıf. 37 yıldır da eğitimde fırsat eşitliği için çalışıyor. Binlerce öğrenciye burs sağlıyor. Şöyle bir sordum. Hani Kocaeli'li olup yurt genelinde okuyan öğrenciler ya da yurt genelinden Kocaeli'ye gelen üniversiteli öğrencilere burs sağlıyor binlerce öğrenciye. Ve bunu yavaş yavaş üniversite öğrencileri iken düşürmeye başlamışlar. Lise öğrencileri ve daha da aşağı doğru çekmeye başlamışlar bu baremi. Kocaeli Eğitim Vakfı'nın en önemli hedefi başarılı bireyler yetiştirmenin yanında hani toplumda böyle fayda sağlayan, değer üreten gençlerin yetişmesine katkı sunmak. Ve biz de bugün burada bu düzenlenen festivalde o dayanışmanın ve paylaşmanın en güzel örneklerinden birinin sesi oluyoruz Radyo D canlı yayın aracından. Çünkü Radyo D olarak medya sponsoruyuz. Unutmamak lazım ve hatırlatalım ki burada alınan her destek bir öğrencinin eğitim yolculuğuna aynı zamanda umut oluyor. Bunu da belirtmiş olayım tekrar. Şimdi bugün ayın 27'si bugün başladı. 28'i de pazar günü devam edecek. Bu yaz çocuklar hani bu festivalle eğlenceye doyacak aslında. Mottosu da bu aynı zamanda. Ve etkinlik programına bakıyorum da Maşayla Koca Ayı çocuk tiyatrosu yapılıyor. Açık hava sineması gerçekleşecek. Dev oyun alanları var. Sürpriz etkinlikler çocuklarımızı bekliyor ve çok daha fazlası. Bir de yine çocuklarımızın çok sevdiği Gamze Karta'da yine bu akşam Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'nde gerçekleştireceği konseriyle sahne alacak. Dediğim gibi bir bilet aldığınızda biletinizi iki gün kullanabiliyorsunuz bu sınırsız eğlencede. Biletleri nasıl temin ederim diye düşünüyorsanız da biletler biletineal.com'da buradan da hatırlatmamı yapmış olayım. Kulağınız burada olsun. Biz sevdiğiniz yıldızları gün boyu müziğin ve eğlencenin frekansı radyoları sizlerle buluşturmaya devam ederken buradaki heyecanı ve atmosferi de aktaracağız. Hiçbir yere ayrılmayın. Ben Çağlar Demirel. Bir kez daha iyi hafta sonları. Keyifli günler herkese.

0: reklam.
1: Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
2: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor.

0: kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor, dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
1: 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Radyo T. Kamu spotu. Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun, eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet.

0: Karavan haftalık rotayı sunar.
1: Haftalık rotamızda istikamet Safranbolu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu, Osmanlı döneminden kalan tarihi evleri ve taş sokaklarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları ve doğa rotaları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere hem kültürel hem doğal bir deneyim sunuyor. Gündüz tarihi çarşılarda gezip, akşam doğanın içinde konaklamak isteyenlere Safranbolu rotasında keyifli yolculuklar.
0: Via Karavan haftalık rotayı sundu. Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmak

0: Dub Plus. Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık. Radyo D. Reklam.
1: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Evimde
2: divan ev var. Kahve keyfiyle rahatlık divan evde. Belirli tutardaki mobilya alışverişlerinize tam otomatik espresso makinesi hediye. Üstelik peşin fiyatına 12 taksit fırsatıyla. Son gün 30 Haziran. Detaylar divanev.com.tr'de.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası. Bir bankadan daha fazlası.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.

0: Hanımlar beyler, bir kez daha keyifli günler herkese. Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104. Umarım hafta sonu tatilimiz güzel geçiyordur. Biz dediğim gibi yine farklı bir etkinlik alanında canlı yayın aracımızdan heyecanı ve atmosfer aktarmaya devam ediyoruz. Neredeyiz? Kocaeli'deyiz. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'ndeyiz. Yahya Kemal bölgesinde ve okul bahçesindeyiz şu an. Burada güzel bir atmosfer var ve gelenleri de bu atmosfer bekleyecek. Bugün başladı, yarın da devam ediyor. 1989 yılında Kocaeli'nin ilk eğitim vakfı olarak kurulan bir vakıf bu. 37 yıldır da yine eğitimde fırsat eşitliği için çalışan bir vakıf. Dediğim gibi daha önce de belirtmiştim. Kocaeli'li olup yurt genelinde okuyan ve yurt genelinden Kocaeli'ye gelen tüm üniversite öğrencilerine burs ve destek veren bir vakıf aynı zamanda. Bu baremi de aşağı doğru çekmeye devam ediyor. Lise ve daha da aşağı çekecek gibi gözüküyor. Şimdi biletler biletinaal.com'da bu iki gün sürecek olan etkinlik için birbirinden farklı çocuklarımızı ve aileleri çok güzel etkinlik programı bekliyor. Ve aynı zamanda bu bilet aldığınızda da biletinaal.com'dan iki gün boyunca da bu bileti sınırsız eğlencede kullanabilme imkanı yakalayabileceksiniz. Özel konuklarımız var dedik biz. Heyecanı ve atmosferi canlı yayın aracımızdan alandan aktarıyoruz diye. Etkinliğin hem direktörü hem aynı zamanda Kocaeli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu üyesi, bir de aynı zamanda eski meslektaşım ve sevgili dostum Levent Cengizhan şu an Radyo D'nin canlı yayın aracında. Abi hoş geldin.
1: Merhabalar.
0: Nasılsın?
1: Ya, böyle seni izlerken aslında o kadar özlüyorum ki radyoculuğu. Radyo D'de olmak çok güzel. Şu an senin karşında olmak çok güzel.
0: Ya bir tanesin abi.
1: Dinleyenlere böyle sesimi duyurmanın hissi inanılmaz keyifli. Tabii de bu kadar güzel festivalde Radyo D'de sağ olsun eksik olması bizi yalnız bırakmadı. Canlı yayın aracı da bizimle birlikte. Hoş geldiniz.
0: Abi sen de hoş geldin. Vallahi canlı yayın aracımıza. Biz seninle hiç yan yana böyle mikrofonda denk gelmemiştik. Birbirimizi biliyor olmamıza rağmen, yıllardır da arkadaş olmamıza rağmen, ama ilk defa bu şekilde.
1: Hep bana İrfan şans verdi. Sen hiç bana şans vermedin.
0: Ya İrfan da, evet, ona da buradan selam olsun.
1: Kulakları çınlasın.
0: Abi şimdi bu dediğim gibi çok köklü Kocaeli Eğitim Vakfı. 37 yıldır eğitimde öğrencilere destek veriyor. 89 yılında kurulan bir vakıf. Ve bu eğlenceyi de, bu organizasyonu da çocuklarımıza sunuyorsunuz. Bir en baştan başlayalım.
1: Önce şöyle anlatayım.
0: Vakfı anlatalım. Sonra bu eğlencenin organize edilme amacını da anlatarak konuya girelim.
1: Şöyle anlatayım. Hem geçmiş dönemde milletvekili yapmış. Ayrıca İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı olan Sayın Sefa Simen'in kurduğu bir vakıf burası. Şimdi de oğlu Tolga Simen Yönetim Kurulu Başkanımız zaten bizim. 1989 yılından beri hep böyle öğrencilere katkı sağlamış, burslar vermiş. Evet. Binlerce öğrenciye burslar vermiş. Ama sadece eğitim alanında yer almış. Yeni dönem, yeni yönetimle birlikte bizler işte eğitimde olacağız, sağlıkta olacağız, sanatta olacağız, her yerde olacağız. Yani gençlerin dokunmasını istediğimiz her bölgede olacağız biz. Yaş sınırlarımızı daha da aşağı çekeceğiz. Kız çocuklarına daha da fazla imkan sağlamaya çalışacağız. Tabii bunun için de şu ana kadar hep bağışçılarımız üzerinden biz bu destekleri yaptık. Ve Kocaeli'nde en büyük çelenk hizmeti veren bir kurum aslında burası. Bu çelenklerden gelen gelirlerle aslında hep burslar verilmiş ve bağışçıları bağışlarıyla burslar verilmiş. Biz dedik ki neler yapabiliriz ekstra? Çocuk festivaliyle başladık. Burada satın alınan her biletin rakamları çocukların okutulması için harcanacak. Bu etkinliğin de aslında amacı bu. Yani çocuklar hem burada hem çocuklar eğlenecek, hem aileler zaman geçirecek, hem de buradan kazanılan tüm para da başka bir çocuğun eğitimi için harcanacak. Dolayısıyla böyle değerli bir festival yapıyoruz aslında.
0: Bundan sonra tekrarını yapmayı planlıyor musunuz?
1: Her sene olacak.
0: Bu sene ilk defa oldu,
1: evet,
0: o zaman.
1: Biz sadece çocuk festivali de yapmayacağız bu arada. Tiyatro festivali yapacağız. Şener Şenler gelecek buraya. İşte Tolga Çevikler gelecek. Büyük isimler gelecek hep. Bir müzik festivali planımız var. İşte orada da Hadiseler, Demet Akalınlar konuşuluyor şu anda. Oradaki hedefimiz büyük bizim. Dolayısıyla bu hedeflere ulaşıp bunları her sene tekrar ederek devam etmek istiyoruz. Biz aynı zamanda bir okul bahçesindeyiz, fark ediyorsunuz.
0: Evet, evet.
1: Burada çok büyük bir sanat akademisi açılıyor şimdi. Türkiye'nin değerli oyuncularıyla birlikte. Hatta Radyo D'ye böyle sürpriz de vereyim. Muhtemelen Gülgönüz'ün yönetiminde çok iyi isimlerle böyle bir sanat akademisi olacak. Biliyorsun bizim sinema tarafımız çok güçlü.
0: Evet.
1: Buradan oyuncular yetiştirip oyuncuları direkt sinema filmlerine, dizi projelerine yerleştireceğiz. Aslında hedeflerimiz...
0: Senin bu. Hiç yabancı olmadığın bir alan.
1: Hiç. Tabii yıllarca yaklaşık 12 tane uzun metraj sinema filmi çektim ben.
0: Tabii.
1: Azerbaycan, Türkiye arasındaki tek ortak proje vardır, sinema projesi. Orada bizim de imzamız var. Savaşın ortasında biz CNN Türk'ten, Fulya Öztürk'le birlikte savaşın ortasında belgesel çektik 97 bin tane mayının.
0: Tabii.
1: Ki bu arada ben Fulya'nın nasıl bir deli olduğunu orada gördüm. Mayınlardan korkmuyor, bombadan korkmuyor.
0: Sahada olmayı çok seven bir isim kendisi.
1: Bence o deli, onun rahatsızlıkları var.
0: Yani onu da çok seviyorum.
1: Çok ben de çok seviyorum.
0: Sevgili ve saygıdeğer bir mesai arkadaşım.
1: Sadece şuna şahit oldum ben.
0: Ablam.
1: Şuna şahit oldum ben. Azerbaycan'da askerlerin böyle çekinerek gittiği yerde Fulya en öndeydi ve koşarak gidiyordu.
0: Tabii. Hiç gözü karadır o konuda.
1: Çok. Evet. Yani onu tanıdığım için çok şanslıyım bu arada. Evet. Onunla iş yaptığım için de çok şanslıyım.
0: Bir de bitti mi bitmedi. Senin sinema programların da vardı bizde.
1: Evet, Dilim Türk'te.
0: Evet.
1: Onu hiç özlemiyorum ama radyoyu çok özlüyorum. Türkiye'nin en değerli oyuncularıyla programlar yaptım. Evet. Çok da keyifliydi aslında ama ben şeyi daha çok seviyorum ya. Radyonun gizemini daha çok seviyorum. Çünkü bana mesajlar gelmeye başladı. Hemen sesini özlemişiz diye. O ses başka bir şey yani.
0: Belli mi olur belki seni tekrar yayında görmek?
1: Buradan Fatih Bey'e sesleniyorum.
0: Aynen.
1: Bir teklif bekliyorum efendim.
0: Fatih Usta'ya da selam olsun.
1: Selamlar olsun.
0: Onun da onun vesilesiyle zaten senin aracılığın ve onun vesilesiyle bu canlı yayın gerçekleşiyor şu an burada.
1: Ben çok kısa bir şey lütfen, daha söyleyeceğim lütfen. Kocaeli Eğitim Vakfı ile ilgili. Biz şöyle şeffaf bir eğitim vakfıyız. Bizde herhangi bir burs vermek için asla böyle telefonla burs verilmiyor. Bir burs sistemimiz var, CRM sistemimiz var. Öğrenciler tüm bilgilerini oraya giriyorlar. Her bilgi bir puan değerinde bizde. Dolayısıyla puanla hak ediyorlar burada bursları. Yani şey değil, atıyorum bugün babam beni arasa ki Levent işte şu çocuğa burs ayarla diye, babacığım kusura bakma deyip telefonu kapatıyorum. Çünkü asla biz dışarıdan müdahale edip burs veremiyoruz. Sisteme giriyorlar tüm bilgilerini. İşte başarı ortalamaları, ailenin durumu falan. Tek tek böyle kalemler var.
0: Özellikle belirttiler. Senin aracılığınla tanıştığım beyefendi demişti. Özellikle ve özellikle her ne koşullu olursa olsun biz başarı ortalamasını baz alıyoruz. Kesinlikle. Dedi. Bizim için çok önemli demişti.
1: Tabii çünkü buradan daha önce burs alanların listesine baktım ben, merak ettim kimler var diye. Abi vali var, işte üniversitede rektör var. Yani gerçekten kariyerli isimler olmuşlar. Dolayısıyla hani ne mutlu ki bize, onlara da vakıf olarak onlara da bir katkı sağlamışız yani. Burada çok büyük projeler var. Tolga Sirmen genç, inanılmaz hırslı, böyle tuttuğunu kopartan ve ben gerçekten çok güzel işler yapacağım diyen bir adam. Biliyorsun hani keşke zamanım olsa radyo programı yapsam diyorum ya sana.
0: Evet.
1: Ama
0: evet.
1: İşte zaman olmamasına rağmen işte Tolga Başkan'la birlikte bir yola çıktık. Çok inanıyorum ona. Çok da güzel işler imza atacağımızı biliyorum.
0: Bugün başladı, yarın devam ediyor.
1: Evet, programın içerisinden de bahsedeyim ben size. Bugün Gamze Karta konserimiz var.
0: Evet. Enteresan bir şey, çocuklar yani ufacık çocuklar Gamze Karta'ya bayılıyorlar ve biliyorlar.
1: Deliriyorlar. Bostancı Gösteri Merkezi'ndeki sahnesini izledim ben.
0: Hemen bir parantez açayım. Biz stüdyoda da her hafta popüler müziğin hit ve yeni isimlerini ağırlıyoruz. Gamze Karta da bu bağlamda podcastleri de mevcut. Radyo.com'da ve Radyo'da 104 Spotify profil hesabında ve de YouTube'da da görüntülü olarak. Gamze Karta'yı biz konuk aldık. Ben konuk aldım özel olarak stüdyoda da. Orada kendisini tanıdım. Kendisi de söyledi. Ya çocuklar bana enteresan bir şekilde bayılıyorlar dedi. Çok Barbie garip. Bebek gibi görüyorlar dedi.
1: Çok garip. Yani şeyde de hatta Sihirli Annem sinema filminde de oynadı.
0: Evet.
1: Orada da ayrı bir kitlesi var.
0: Sen Bostancı Gösteri Merkezi dedin. Lütfen devam et.
1: Orada inanamadım ben ya. Bostancı Gösteri Merkezi pakette fulldü. Ve çocuklar deliriyordu yani. Bugün sadece konser var. Ama onun dışında işte yüz boyamadır, balondur, şişme oyun parktırdır. İşte sihirbazlar.
0: Onu söyleyeceğim. Programdan bahsedelim biraz.
1: Bubble şovlar. Aynen. Sürekli bir aktivite var burada. Yarın hem Maşa ve Kocayı tiyatro gösterisi var, hem akşam Elsa sinema filmi var, hem de onun dışında yine bu arada Formula 1 simülatörümüz var, sen de deneyimledin.
0: Denedim, şey diye yazdım, story'me de koydum onu, hani yayından önce Formula 1 olmazsa olmazımdır.
1: Yarın da burası çok hareketli.
0: Evet.
1: Bugün de çok hareketli. Tekrar söylüyorum, alınan her bilet mutlaka bir çocuğun eğitimine harcanacak. Dolayısıyla böyle insanlarla manevi olarak da insanların ruhunu okşayacağız. eğlence olarak da çocuklar çok
0: biletten
1: eğlenecekler.
0: Biletten bahset. Bileti nereden alabilirler?
1: Biletini al.com'dan alabiliyorlar.
0: Tamam. Kapıya geldiklerinde.
1: Kapıya geldiklerinde kapıdan da alabiliyorlar.
0: Ve bu bileti 2 gün boyunca.
1: Evet. 1 bilet alıyorlar. 2 gün boyunca sınırsız eğleniyorlar.
0: Her bir birey ayrıca bilet alarak girecek. Velileri
1: evet,
0: de dahil
1: evet.
0: olmak
1: veliler üzere. Ama şöyle hani bilet rakamı olarak velilerinki daha düşük.
0: Ha tamam.
1: Yani çocuk için biz normal hep şey olur ya çocuklar daha uygun veliler daha pahalı
0: evet,
1: olur.
0: Evet evet.
1: Biz tersini yaptık abi.
0: Veliler daha uygun çocuklarımız normal standartlarda biletini al.com'dan biletinizi alabilirsiniz. Ve 1 biletle 2 gün boyunca buradaki çocuklarınızla beraber etkinlik alanındaki aktivitelerden etkinliklerden faydalanabilme imkanı yakalayabilirsiniz. Abi benim söylemeyi unuttum. Senin söylemeyi atladığın bir şey var mı konuyla alakalı?
1: Yok. Teşekkür ederim. Seni çok seviyorum. İyi
0: ya
1: ki
0: ben
1: varsın.
0: De abi.
1: İyi ki bizimle geldin memleketimize.
0: Zaten yine buradaki heyecanı ve atmosferi aktarmak adına ilerleyen dakikalarda yine evet. tekrar seni burada görmek isterim.
1: Beni değil ama Tolga Başkan'ı getireceğim
0: evet,
1: size.
0: Evet Tolga Başkan'ı da.
1: Ben çünkü birazcık daha durursam mikrofonu bırakmayacağım.
0: Seni burada görmek güzel.
1: İyi yayınlar diliyorum efendim.
0: Abi çok teşekkür ediyorum. Hanımlar beyler biz Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'ndeyiz. Yahya Kemal'de okul bahçesindeyiz. Yolu buraya düşen herkesi bekliyoruz. Evet abi.
1: Hemen düzelteyim. Yahya Kemal değil, Yahya Kaptan.
0: Yahya Kaptan.
1: Evet.
0: Evet, Yahya Kaptan bölgesindeyiz.
1: Böylelikle ve Yahya Kemal'i de almış olduk.
0: Evet, Yahya Kemal'i de almış olduk. Yahya Kaptan bölgesinde Kocaeli Eğitim Vakfı okul bahçesindeyiz.
1: Evet.
0: Buraya yolu düşen herkesi bekliyoruz. Dediğim gibi biletler biletinal.com'da ve kapıdan da biletleri temin edebilirsiniz. Buradan da hatırlatmamızı yapmış olalım. Kulağınız burada olsun. Ben Çağlar Demirel. Herkese şimdiden bir kez daha keyifli günler.

0: reklam.
1: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
2: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
1: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
3: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
4: ...650 liralık otogaz alan herkes... ...65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar... ...barbeküler ve tüm ürünler için... ...Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
5: Sigma ve Fujitsu klimalarda... ...yaza özel fiyatlar... ...İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı... ...12 bin liraya varan indirimlerle... ...yenilerken vade farksız... ...9 taksit avantajı da... ...iklimsa.com'da. İklimsa...
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.
8: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Güzel bir kahve için iş çıkışı görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
9: Öncelikli yayın.
10: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Lezzet arıyorsan
1: Festi.
0: Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa
1: buldum.
0: Opet'te bulacaksın.
2: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da. Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
4: Her ev güzel İstikbal'de.
5: Yeni Dacia Logan yola çıktı. Eko G 120 otomatik motoru, otomatik şanzımanlı benzin ve LPG çift yakıt sistemi, yenilenen ön yüzü ve modern tasarımıyla yeni Dacia Logan lansmana özel nakit alımda geçerli 1 milyon 580 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik 7 yıla varan garanti fırsatıyla Dacia yetkili satıcılarında.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: oğlumdan uzak dur.
1: Sanmıyorum. Çünkü kardeşimin çok yakında olduğunu hissediyorum.
2: Aras'tan olumsuz yanıt alan Hakan'dan sürpriz hamle.
3: Babam beni yurt dışına gönderiyor. Oğlunu özleyeceksin.
2: Teoman'a net uyarı.
4: Bak kardeşim, kurcalama bu işi. Komenzonun arkası çok derin.
2: Bütün yolları Teoman'a çıkan Aras kardeşini bulabilecek mi?
5: Bunu sana kim verdi?
6: O arabayı kullanan amca.
5: Dur! Dur!
2: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
7: Yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
9: Emin ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: Sigma ve Fujitsu klimalarda yazı özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirim.

Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarını özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: Radyoda şarkıları bir de böyle dinle. Türkiye'de ilk kez akustikler, konserler ve canlı performans tadındaki tüm şarkılar sahnede. Koltuğunuz her zaman en önde. Gerçek müziğin hazzını yaşa. Sahne hafta içi her gün 22-24 arası.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
4: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
3: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
4: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: İş ortaklarımız bin bir emek her gün kepenk açıyor. Açtıkları o kepenk sınırları aşıyor. Dünyanın dört bir yanına açılıyor. Trendyol, e-ihracat ile emeğini dünyaya taşımak isteyenlerin var gücüyle yanında. Trendyol'la iş ortaklarımızın yolu hep açık.
7: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Vantilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran.
8: MediaMarkt.

0: Burası müziğin ve eğlencenin frekansı, Radyo'da 104 hanımlar beyler. Keyifli günler herkese. Sevdiğiniz yıldızları gün boyu sizlerle buluşturmaya devam ederken özel de bir canlı yayın gerçekleştiriyoruz. Bugün mikrofonlarımızı Kocaeli'nin geleceğine umut olan çok özel bir organizasyona çevirdik Radyo'da olarak. Çünkü biz aynı zamanda medya sponsoruyuz bu etkinliğin. Ve Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali Yahya Kaptan'daki Kocaeli Eğitim Vakfı Okul Bahçesi'nde gerçekleşiyor. Biz de canlı yayın aracımızdan buradaki heyecanı, atmosferi sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Özel konuklarımız var dedik. O konuklardan biri de Kocaeli Eğitim Vakfı, yine aynı zamanda yönetim kurulu başkanı Tolga Sirmen. Şu an canlı yayın aracımızda konuğumuz. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsınız Tolga Bey?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Teşekkür ediyoruz. Sıcak bir Kocaeli gününde. Aynı zamanda dört mevsim tüm rengi bir arada radyoda ayrıcalığıyla yaşamaya ve yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi özel bir etkinlik bugün başladı. Evet. Yarın da devam ediyor. Ve bu etkinliğin biletleri de biletinal.com'da satışa çıkmış durumda. Bilet alanlar iki gün boyunca buradaki etkinlikten faydalanabilecek.
1: Doğru.
0: Şimdi sizinle beraber öncelikle Kocaeli Eğitim Vakfı'nı konuşalım. Çünkü 1989 yılına dayanan bir geçmişi var.
1: Evet.
0: Ve aynı zamanda bu ilki gerçekleşen bu etkinlikle beraber bundan sonra neler bekliyor ve bu tarz etkinliklerin vakfı olan hizmetinden biraz bahsedelim.
1: Vallahi öncelikle şöyle söyleyeyim. Dediğiniz gibi 1989'da çok kıymetli büyüklerimiz tarafından kurulan bir vakfız.
0: Evet.
1: Şehrin önde gelen iş adamlarıyla birlikte yürütülen bir sürece girilmiş. Tabii o dönemlerde kamu yararı sıfatı verilmiş, vergi muafiyeti alınmış. Dolayısıyla Kocaeli'nde şu anda çok köklü bir vakfız açıkçası. O günden bugüne tabii 6000 öğrenciye burs verilmiş. Bizim tüzüğümüz gereğince eğitim, sağlık, spor vardı. Şimdi biz bu yeni yönetimimizle geçen dönem başvurularımızın sonucunda bu tüzüğümüzü tamamen değiştirdik. Daha doğrusu tamamen derken eğitim, sağlık, sporun üzerine hayvanları koruma olsun, besleme olsun, işte fidan bağışı olsun, insani yardım olsun, her türlü alanda bağış alabilir, bağış verebilir pozisyona geçtik. Dolayısıyla çok kıymetli bir hal aldı. Son iki senedir de biraz aktif hale geçtik açıkçası. Güçlü bir yönetim kurulu kurduk. Aktif oluyoruz. Bu festival şu anda ilk gerçekleşiyor fakat biz geçtiğimiz dönem yöneticilerimizle bir öğrenci kulübü kurduk Kocaeli Üniversitesi'nde. Aslında hedefimiz bu festivaller, bu organizasyonlar, öğrencilerle iç içe olalım diye. Akabinde şimdi bir liseyi kurduk. Hedeflerimiz arasında biz şu anda burslarımızı genelde üniversite öğrencilerine veriyoruz.
0: Evet.
1: Fakat bunu liseye, ortaokula aşağıya doğru indirmeye çalışacağız. Tabii topladığımız güçle biz bunları hayata gerçekleştirebiliriz. Aslında şanslı bir bölgedeyiz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımız çok hayırsever bir insan. Böyle öğrencilere, festivallere, organizasyonlara değer veren bir insan. Özellikle sivil toplum kuruluşlarına önem veren bir insan. Onun şansı var. Bu organizasyonda da çok büyük bir desteği var. İleriki dönemde de muhtemelen destekler devam edecek. Kocaeli halkı da çok hayırsever bir halkımız var, sağ olsunlar. Dolayısıyla gençlerimiz için elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Kocaeli halkı için yapmaya ne varsa hazırız elimizden gelen. Tabii şimdi bizim yapımızda Kocaeli Eğitim Vakfı öğrencileri burada okuyorlar, burada okuyan bütün öğrencilere hizmet veriyoruz. Yani her türlü başvuruyu kabul ediyoruz. Onun haricinde ikametgahı burada olup il dışında okuyan öğrencilerimize de destek vermeye çalışıyoruz. Bu şekilde yürütmeye devam ediyoruz.
0: Bugün de yine bu yıl ilki gerçekleşen özel bir etkinlik Çocuk Festivali kapsamında. Evet. Aslında dediğiniz gibi üniversiteli öğrencilere burs veren bir durumdayken hem Kocaeli'de olup yurt genelinde hem de yurt genelinden gelip Kocaeli'ne gelen üniversite başarılı üniversite öğrencilerine burs sağlıyordunuz. Peki bu niye Çocuk Festivali olarak hayat buldu?
1: Ya biz
0: yardım amaçlı
1: açıkçası çocuklarla sosyalleşmeyi seviyoruz.
0: Evet.
1: Çocukların sosyalleşmesini de seviyoruz. Mutluluklarına tanık olmayı da seviyoruz. Şimdi karnelerini aldılar, motivasyon olsun diye böyle bir organizasyon yaptık. onların buradaki eğlencesi daha büyük gençlerimize umut olacak. Yani böyle bir çağrışım kurmakta hedefimiz. Yönetim kurulumuzda toplantı yaptık. Bu festivali Kocaeli Eğitim Vakfı daha önce bir botmont kampanyası yaptık geçen yıl. 1041 öğrenciye Kocaeli genelinde bütün okullarda demeyeyim de 38 okula gittik yanlış hatırlamıyorsam. 1041 öğrenciye botmont çorap kampanyası yaptık. Tabi bunu şimdi bu kış gelenekselleştirmek istiyoruz. Şimdi festival de öyle. Bu festivalde her yaz yapmak istediğimiz bir şeydi. Bu yıl ilkini gerçekleştik. Umarım daha önümüzdeki yıllarda daha güzellerini, daha kıymetlerini yaparız.
0: Belki de ailelerin sizleri daha yakından tanımasına evet. bir etken oluyor. Gelecekler kesinlikle. Burada görüyorlar etkinlikle beraber.
1: Evet.
0: Çocukları başarılı olduğu takdirde niye onların çocukları da burs almayız?
1: Aynen öyle.
0: Almasın yani.
1: Tabii ki. Ya bizim şimdi burs başvuru sistemimiz çok kıymetli. Evet. Güzel bir sistem kurduk.
0: Hı hı.
1: Onu da buradan ifade edelim dinleyicilerinize. Şimdi bizim daha önce bir manuel başvuru sistemimiz vardı.
0: Evet.
1: Biz bunu CRM'e çevirdik. Dolayısıyla çok kolay bir şekilde dijital ortamda başvurularını yapabiliyorlar.
0: Tüm şeffaflığıyla.
1: Tabii ki. Orada belirli kriterlerimiz var. O kriterleri dolduruyorlar. Zaten şartlarımıza uygun değilse başvurusu da devam etmiyor hı-hı. açıkçası. Bu devam ettiği zaman bizim yönetim kurulumuz şu anda öyle bir pozisyona getirdi ki bu sistemi sadece sayıyı belirleyecek pozisyondayız. Yani kişileri hiçbir şekilde müdahale etmiyoruz. Hiçbir şekilde biz denetlemiyoruz. Tamamen sistemin denetleyip sistemin puanladığı, sistemin sıraladığı bir pozisyon yarattık. Tabi o da çok kıymetli oldu. Bağışçılarımızın çok kafası rahatladı. Biliyorsunuz dernek vakıf işleri çok hassas işler.
0: Evet,
1: yani
0: evet, evet.
1: Bu işlerin şakası olmuyor. Bir de güven doğrultusunda şehrin en güvenilir vakıflarından biri olarak böyle bir şeffaflığı da ortaya koyduk. Hayata geçirmiş olduk.
0: Yani misyon çok önemli. Çünkü evet. alınan her destek bir öğrencinin eğitim yolculuğuna
1: kesinlikle.
0: Sizin vesilenizle umut oluyor.
1: Evet.
0: Peki daha benim hani söylemeyi unuttuğum, sizin söylemeyi atladığınız bir şey var mı Sayın Başkanım?
1: Vallahi bir şey unuttuğumuz yok. Hedeflerimiz var. Hedeflerimizi gerçekleştirmek için desteğe ihtiyacımız var. Onun dışında zaten aktifiz. Bizi takip etsinler. Dinleyicilerinize de buradan duyuralım. Takip ettikleri zaten yürüdüğümüz yolda görmüş olacaklar.
0: Evet.
1: Öğrencilerimizle şimdi kulüplerimiz kuruldu. Kulüplerimizde de daha aktif rol oynayacağız. Oradan da görüp duyacaklar. Yani bu desteklerini bekliyoruz. Destek aldığımız müddetçe desteklerimizi vermeye devam edeceğiz.
0: Ve Kocaeli'de de bir katma değeriniz oluyor böylelikle
1: kesinlikle.
0: De. Levent Bey'le de konuştuğumuzda
1: evet.
0: o da söyledi. Tiyatro kulüpleri, sinema kulüpleri
1: evet.
0: bir sürü daha
1: evet.
0: planlanan hedefler var dedi
1: kesinlikle.
0: Burada. Sulanan çok güzel imkanlar.
1: Evet.
0: Kocaeli Eğitim Vakfı aracılığıyla.
1: Evet.
0: Peki çocuk festivali üzerine konuşacak olursak son olarak. Bugün başladı, yarın son bulacak.
1: Evet.
0: Biletler yine aynı zamanda.
1: Biletler biletinial.com'dan alınabiliyor.
0: Evet.
1: Aynı zamanda burada kapıda da arkadaşlarımız yardımcı hı-hı. oluyor. Yani bu festival zaten gençler adına yapılmış bir festival.
0: Evet.
1: Bileti oradan alırlar, kapıdan alırlar. Yani giriş her türlü sağlarlar. İki gün boyunca burada onların mutluluğu için bir şeyler yapmaya çalışacağız.
0: Çok güzel de bir programınız var. Hani Gamze Kartal konserinden
1: evet.
0: tutun da. Hani dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Maşa'yla Kocaayı
1: evet.
0: Tiyatrosu yarın
1: evet.
0: Tüm çocuklarımızı ve buraya gelen
1: evet.
0: velileri bekliyor olacak. İki gün boyunca sürecek ve alınan bilet iki gün boyunca da geçerli
1: kesinlikle,
0: olacak.
1: Kesinlikle evet.
0: Başkanım çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ediyoruz. Radyo D ailesine medya sponsorumuz olduğu için böyle bir organizasyona katkı sağladıkları için sponsorlarımız var. Onlara da buradan sizin aracılığınızla teşekkür etmiş olayım. Çok kıymetli oldu destekleri. Yine Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Tahir Büyükakın'a çok teşekkür ederiz. Bizi bu festivalimizde, ilk organizasyonumuzda yalnız bırakmadı, her türlü desteğini sağladı. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımıza buraya katılım sağlayan, gençlere umut olmak adına, evlatlarını burada vakit geçirmek için getiren tüm vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz.
0: Gerçekten. Kocaeli Eğitim Vakfı başarılı bireyler yetiştirmenin yanında topluma fayda sağlayan, değer üreten gençlerin yetişmesine katkı sunuyor.
1: Evet.
0: burada bugün düzenlenen bu festivalde o dayanışmanın, paylaşmanın aslında en güzel örneklerinden biri.
1: Kesinlikle.
0: Hanımlar beyler, biz de bu bağlamda Kocaeli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Tolga Sirmen'i de canlı yayın aracımızda ağırladık. Kendisine teşekkür ediyoruz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Başkanım, teşekkür ediyoruz.
1: Sağ ol.
0: Tekrar daha sonra yine gerçekleşecek olan bir sonraki yıl ve ondan sonraki yıllardaki etkinliklerde tekrar görüşmek dileğiyle.
1: İnşallah.
0: Diyelim.
1: Sağ ol.
0: Kulağınız burada olsun hanımlar beyler. Biz müziğin ve eğlencenin frekansında dört mevsim tüm rengi bir arada yaşamaya devam ediyoruz. Hiçbir yere ayrılmayın.

0: ailece unutulmaz bir festivale hazır mısınız? Maşa ve Koca Ayı Çocuk Tiyatrosu, Açık Hava Sineması, dev oyun alanları, sürpriz etkinlikler ve Gamze Kart'a konseri. Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali 27 ve 28 Haziran'da Kev Okul Bahçesi Yahya Kaptan'da. Biletler biletini aldı. Medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Reklam.
2: Bu klasik gitarın sesi. Bu da klasiğin ötesinde CQ7'nin sesi. Zarafet, güç ve stilin buluştuğu CQ7'ye kavuşmanın şimdi tam zamanı. 1.6 litre turbo benzinli motoruyla CQ7, şimdi 2 milyon 130 bin TL'den başlayan fiyatlar ve ticari müşterilere özel 600 bin TL'ye 6 ay vadeli %0 faizli kredi avantajıyla. Stoklarla sınırlı bu fırsatı kaçırmayın. Detaylı bilgi omodaceku.com.tr'de.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
1: Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünür.

Herkese bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli günler. Biz hafta sonu tatilinde de sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken özel bir yayınla sesimizi duyurduk. Bugün mikrofonlarımızı Kocaeli'nin geleceğine umut olan çok özel bir organizasyona çevirdik. Radyo'da canlı yayın aracıyla Kocaeli Eğitim Vakfı Çocuk Festivali'nin düzenlendiği Yahya Kaptan'daki Kocaeli Eğitim Vakfı Okul Bahçesi'nden sizlere 3 saat boyunca sesimizi duyurduk. Özel konuklarımız oldu. Yine Kocaeli Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Tolga Sirmen ve Yönetim Kurulu Üyesi Levent Cengiz Han'ı ağırladık. Buradaki atmosferi sizlere aktardık. Bugün başladı, yarın devam edecek etkinlik. Hemen etkinlik takviminden de bahsetmek istiyorum. Ve etkinlik takviminde de mesela Gamze Karta konseri gerçekleşiyor. Heybetli oyun alanları var. İhtişamlı çocuklarımızı çok güzel etkinlik alanında oyun alanları, oyun sahaları bekliyor. Bir de aynı zamanda biletinial.com'da da biletinizi aldığınızda hem bugün hem de yarın bu organizasyondan faydalanabiliyorsunuz. Buradaki organizasyonda sınırsız eğlenceden çocuklarımız faydalanabilecek. Buradan da bunu aktarmış olayım. Şimdilik bana ayrılan vakti soruna geldim. Ben Çağlar, hafta içi her gün saat 12'den itibaren sevdiğiniz yıldızları ve her cumartesi sizlerle buluşturmaya devam ediyorum. Bu arada hafta boyu Radyo D'de en çok çalan ve en çok dinlediğiniz en iyi ilk 20 şarkının geri sayımı Radyo D'de Top 20 listesi Fatih Uslu'nun sunumuyla radyonuzda. Kaçırırsanız da tekrarı yarın saat 12'de ve

Yeni saatle beraber bakalım bu hafta Radyo Detap Privi listesinin bir numarasında kim yer alacak? Merak edilen bu sorunun cevabı için kulağınız burada, müziğin ve eğlencenin frekansı Radyo D'de olsun. Ben Çağlar Demirel, şimdilik gider. Herkese bir kez daha iyi hafta sonları, keyifli tatiller.

0: MXGP Türkiye Dünya Motocross Şampiyonası ve Avrupa'nın en büyük motosiklet festivali NG Afyon Motofest 2-6 Eylül'de Afyon Karahisar'da. Afyon Karahisar'da. Yıldızlar sahnede, motosikletler pistte. NG Afyon Motofest konserleri 2 Eylül Çarşamba Emrefel Haluk Levent, 3 Eylül Perşembe Melisa Sefo Demet Akalın, 4 Eylül Cuma Selin Pentagram Ceza, 5 Eylül Cumartesi Emre Altuğ Derya Bedavacı, 6 Eylül Pazar Kamuran Akkor Ece Seçkin Murat Boz. Harekete geç, yılın etkinliğini kaçırma. Biletler Park Afyon AVM ve vidipass.com'da.
1: NG Afyon Motofest resmi radyo sponsoru Radyo D.
2: Reklam. ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
4: Bu yaz Pafi'de indirim rüzgarları esiyor. Seçili yatak, baza, başlık setlerinde %15 indirim, yatak alımlarında yastık ve ales hediyesi Pafi'de. Üstelik çeşitli ürünlerde 2025 fiyatları devam ediyor. Sen bunun üstüne fiyat istersen.

0: şahane yaz festivalinin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'a gelin, şahane yaz festivalini kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
1: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

Radyo D. Radyo D Top 20. 20 numara. 10 numara. 15 numara. 1 numara. Radyo D Top 20. 20 numara.

0: Radyo D Top 20. Radyo D. Reklam. Bu yazın ışıltısı Skoda Elroq. Skoda Elroq sahipleri yazın keyfini Kiko Milano güneş bakım ürünleriyle çıkarıyor. Kadın müşterilerimize özel Kiko Milano güneş bakım ürünleri ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesi Skoda showroomlarında. Üstelik Skoda Elroq 2 milyon 349 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla. Detaylar skoda.com.tr'de.
1: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baza seti hediye. Ayrıntılı bilgi bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde. Bellona, Bellona.
2: Tatil budur hissi yaz sıcaklarıyla geri geldi. Tatil Budur'da yaz fırsatları başladı. Fırsatlar tatilbudur.com'da, mobil uygulamamızda, çağrı merkezimizde ve satış ofislerimizde.
3: Tatil Budur hissi.
4: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
3: Reklam.
0: Radyo D. Radyo D Top 20.
7: 11 numara.

0: 19 numara.
1: Sefo ve Yine Seni Severdim bu hafta listemizin 19 numarası.
2: Yaralarımı sardım da yıllar oldu ve kendime geldim.
0: 18 numara.
1: Yonca Lodi ve Murat Güneş düeti İncir Ağacı iki basamak yükseldi. Haftanın 18 numarası.
3: Zindana çevirdin gittin.
0: 7 numara.
1: Sıla Şahin ve Samet kardeşlerden Ay Ay bu hafta Top 20'de 17 numarada.
3: Yok ki senden başka dünyam, görmez gözüm ay ay ay.
0: 16 numara.
1: Elsa Yüner bu hafta 3 basamak yükseldi. Şarkısı Olacak Gibi Değil 16 numarada.
4: Olacak gibi değil. Böyle seni kalp tatmadım.
0: 15 numara.
1: Meğerse ve Linet Top 20'de bu hafta 15 numaranın sahibi.
5: Aşk türküleri yakar gökyüzüne kirpikleri. Bir bakışıyla yandı kül oldu tüm bilikleri. Aklımı başım.
0: 14 numara.
1: Altay bir basamak yükseldi. 14 numarada yer aldı. Şarkısı Kainat Şahit.
6: Git git git git. Senin anma kalbim hala.
0: 13 numara.
1: Umur Doma ve Hande Ünsal'dan Gel bu hafta 13 numarada.
7: Gel, neyin adımı bırak gel, bırak gel sen.
0: 12 numara.
1: Ankara İkoz'dan Beni Al bu hafta listemizin 12 numarasında yer aldı.
8: Beni al kendin gibi yak.
0: Numara.
1: Bengü ve Ümit Sayın son günlerin sevilenlerinden biri ve yükselmeye devam ediyor listemizde. Ya Sen Gidip De bu hafta 11 numara.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Ayrans diyorum. 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de 2'ye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatlarının özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Radyo D Top 20.
2: 4 numara.

0: 9 numara.
1: Sezen Aksu'dan Aşk Dansı bu hafta 9 numaradaydı.
2: Umurumda mı dünya batsa da, yarın sevgilim basıp gitse de, bu aşk dansı da yarım kalsın.
0: 8 numara.
1: Berkay bu hafta 5 basamak yükseldi ve 8 numaraya yerleşti. Aslanlar doğuyor.
3: Kopar dedim kopardım, çekip seni bağrımdan, bebek gibi uyurdum.
0: 7 numara.
1: Emre Fel'den Bir Güldün haftanın 7 numarası.

0: 6 numara.
1: İkilem ve Tuğba Yurt düeti içiyorum ederimize bir basamak yükseldi. 6 numara.
2: Veriyoruz bir yalancı, yaşanan her şey yalancı, kaybeden benmişim ha.
0: 5 numara.
1: Aleyna Tilki 2 basamak geriledi. 5 numaradaydı, şarkısı Oyuncak Gibi.
2: Bir bakışın yeter, kalırım inan, teşhir içinde yanarım.
0: 4 numara.
1: Derya Uludağ'ın Hani listemizin bu hafta 4 numarasındaydı.
2: Hani çok sevmiştin, hani sen beni, ay ay ay ay, ne değişti söyle dünden beri.
0: 3 numara.
1: Serkan Nişancı 2 basamak daha yükseldi. 3 numarada Eller Üzer.
3: Sen eller üzer, seni dayanamazsın. Bu dünyayı tanıyamazsın.
0: 2 numara.
1: Manifest ve Ajda Pekkan zirveyi zorlamaya başladı. Bu hafta 2 numarada Hileli.
0: Numara.
1: Ve geldik zirveye. Radyo D Top 20'de bu hafta bir numaramız değişmedi. Yine aynı isim var. Mabel Matiz ve işte bir numaradaki parça Dağılıyorum Olaysız.

0: Radyo D hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 30, İzmir ve Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo D.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Safranbolu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu, Osmanlı döneminden kalan tarihi evleri ve taş sokaklarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları ve doğa rotaları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere hem kültürel hem doğal bir deneyim sunuyor. Gündüz tarihi çarşılarda gezip, akşam doğanın içinde konaklamak isteyenlere Safranbolu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Radyo D.
2: Dünyanın en son radyo yayıncılığı standardı DAB+'la frekans arama derdi, cızırtı ve parazit olmaksızın

0: Rode.
1: Dub Plus.
0: Mükemmel uyum, fark yaratan yayıncılık.
2: Reklam.
3: Bellona'da zam yok. Üstelik seçili değil, tüm ürünlerde 1 Mayıs 30 Haziran tarihleri arasında belirli tutardaki alışverişlerinize net %10 indirim ya da yatak baz aseti hediye. Ayrıntılı bilgi Bellona.com.tr ve Bellona bayilerinde.
4: Bellona, Bellona. Lezzet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.
5: Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista, forever, love is always
6: there. Açlık bastığında sen de gongla, bastır açlığını eti gongla. Gong, gong, gong, gong, eti gong.
7: Bankam, Tombank, kartım hadi. Merhaba ChatGPT. Bugün nasılsın?
8: Uygun musun?
7: Müsaitsen sana bir şey danışacaktım. Senin için de bir problem olmuş.
8: ChatGPT ile sohbeti uzatanların artık kafası rahat. Çünkü Vodafone ChatGPT işbirliğiyle ChatGPT artık internet paketinden yemiyor. Üstelik 3 ay boyunca ChatGPT Go hediye.
9: İstikbalden evlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri istikbalde sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
10: Her ev güzel istikballe.
11: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Reklam.
12: Radyo T. Şeref Büryan, Selin Alptekin'le Olmazlar Olur'u sunar.
13: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

frekansınız 104 Radyo D'den Selin Aktekin'le Olmazlar Olur da sezon programımızla sizlerleyim. Sezonun son programı. Sezon programımız derken bak üzüntüyle karışık söylüyor gibiyim aynı. Sezonun son bölümünü için, bölümü için daha doğrusu sizlerin karşısındayım şu anda. 12. haftamız ve 3 ayı bitiriyoruz bugünkü bölümle. Artık sezonu kapatıyoruz. Yeni dönemde belki başka bir sürprizim olabilir size. O yüzden o sürpriz olarak bir kenarda koyuyorum onu. Ve şu anda çok güzel bir program derledim size. Ya bu 12 haftayı konuşacağız. Sizlerden yorumlar isteyeceğim. 0549-204-0104'de lütfen mesajlarınızı yollayın bana. Artık nasıl geçti dinleyenler, önceki bölümlerde dinleyenler, podcastimizden, Radyo D'nin podcastinden dinleyenler ve sezon boyu da, yani yaz sezonunda da size podcast'te hala devam edeceğim. Sadece radyo kısmında sezon finali yapmış oldum bugün, oluyorum yani, olmuş olacağım. O yüzden de hani bugün birazcık daha hani, evet heyecanlıyım, hala heyecanlıyım ama onun bir şey var. Hani her hafta sizlerle olunca bir hafta sonunuzda bir noktada olmazlar olur. Selin burada işte, yine Selin karşımızda falan demeniz. Mesela sosyal medyadan da bana bazı mesajlar göndermeniz o kadar güzeldi ki. İnsan alışıyor ya gerçekten. Hani bazı arkadaşlar söylüyordu, radyocu işte. Ya bak alışınca kötü olur falan diye. Ya kötü olmuyormuş da çok güzel. Ya onlar da kötü derken şey, hani alışın bağımlılık yapıyor falan dediklerinde, ya olmaz falan diyordum ama gerçekten 3 ay boyunca her hafta buraya gelip hafta sonunuza bir noktada dahi olsa hani güzel bir şeyler katabildiysem ne mutlu bana diyorum. Şöyle bir bakıyorum. Yani Adana, İzmir, Antep, Rize, Trabzon. Herkes sadece bana ilinizi gönderin lütfen. Hani hangi ilden dinliyorsunuz, hangi ildeyken ben karşınıza çıkmışım radyo dinlerken, işte arabadayken bir radyoyu açtık bir baktık sen çıktın falan. Hani hangi şehir olduğunuzu lütfen bana 0549-204-0104'de gönderirseniz çok mutlu olacağım. Radyo D'de Selin Aktekin'de Olmazlar Olur'la birazdan sizlerleyim.

Hey maşallah, hey maşallah diyorum, başka da bir şey demiyorum gerçekten. İnşallah genel yayın yönetmenimiz de bu programı dinliyordur. Çünkü her il maşallah, yani Sivas çok teşekkür ediyorum, Antep çok teşekkür ediyorum. İsimler: Antep'ten Gülşen Hanım, Rize'den Ahmet Bey, Antalya'dan Gülgün Hanım. Bayağı bir. Ankara, Serdar Bey, Selma Hanım. Adana, zaten memleketim Adana coşturmuş maşallah. Ya süpersiniz. Geçen hafta Babalar Günü dolayısıyla Adana'daydım. Çok teşekkür ediyorum ilgi alakanıza özellikle. Sosyal medyadan da bayağı bir şeyler yazmıştınız. Çok sağ olun. İyi ki varsınız diyorum. Ve var olmaya da devam edin. Zaten kitaplarla alakalı da yeni sürprizlerim var. Bu arada yeni bir çok güzel bir projeye de başladım. Ve o projeyi de sosyal medyada zaten bazen paylaşıyorum. Bir hayat hikayesi yazıyorum. Değerli ve ünlü birinin derleyeceğim, daha doğrusu onu, hayat hikayesini ben kaleme alacağım. Orada biraz heyecanım var tabii ki ama böyle geçmiş hayatları dinleyerek, geçmiş yaşamları dinlemek benim çok hoşuma gidiyor. Yani geçmiş yaşanmışlıklar, hele ki acısıyla tatlısıyla bunu kabul etmiş insanlar. Mesela şu an 70-80 yaşına gelmiş insanların hayatları baktığımızda çok hani yaşanmışlıklarla dolu. Ve şu anki hayatlara, onlarla konuşuyoruz bazen, işte nasıl gidiyor falan diye, yeni gençlikle alakalı. Evet, umut var ama birazcık daha yönlendirilmeye ihtiyaçları olduğu söyleniyor. Hani haklılık payı var mı? Tabii ki var. Onun için hiçbir şey söyleyemem haklılık payı konusunda ama yani zaman, evet, onların zamanı gibi olmuyor. O yüzden de biraz daha hani hayatlarına dokunurken de bir noktada hani daha dikkat ederek dokunmak, daha onları da anlayarak biraz daha hani yaşamak. Hatta bununla alakalı şey, Hermann Hesse'in bir sözü var. Biliyorsun, çünkü yumuşak sertten güçlüdür. Su kayadan güçlü, sevgi zorbalıktan güçlü diyor. Yani bazı şeylerde özellikle ebeveynlere sesleniyorum bu konuda. Sevgi her zaman için zorbalıktan güçlüdür. Yani çocuğumuza hani sınavlar geçiyor, sınavlar geçti, geçecek. Mesela üniversite sınavı çok önemliydi. Umarım güzel geçmiştir ve geçecektir. Devamı da var. Çünkü yani geçen hafta daha şeyde, bir önceki hafta sınav konusu, yine Babalar Günü'ne denk gelen. Yani iki haftadır hep sınavla mücadele eden ebeveynler ve çocuklarımız var. Sadece hayatın sınavdan ibaret olmadığını biraz fark ettirsek mesela, ellerinden geleni zaten yapıyorlar, yapacaklar da. Onlara zorbalamak yerine sevginin zorbalıktan güçlü olduğunu anlatarak onların yanında olduğumuzu. Ha bir de lütfen şunu ebeveynlerimize, hani dinliyorsanız eğer, radyonuzu açtınız, Radyo D'de bir baktınız ben varım ve şunu söylüyorum: sınav bittiğinde lütfen nasıl geçti, iyi misin demek yerine, hemen bunu söylemek yerine, hemen bir sarılın çocuğunuza, ben senin her zaman için yanındayım deyin ve kendisi söylemek istiyorsa o söylesin, bırakın. Yani siz nasıl geçti, nasıl gitti, işte soru, kaç soru cevapladın, ne yaptığını derken bile onlar o strese giriyorlar. Ve kendilerini bir noktada da suçlu hissediyorlar. Çoğu çocukla çalışırken mesela hep şunu duyardım. Annem babam işte çok şey, fedakarlık yaptılar. İşte babam ikinci işte çalışıyor beni dershaneye göndermek için. İşte annem çalışıyor, babam çalışıyor. İşte annem yetiştirmek için annem de çalışıyor vesaire deyip. Yani çocuk üstünde aslında daha büyük bir baskı hissediyor. Ders çalışmaktan öte o baskı yetiyor o çocuğa. Ben size söyleyeyim yani bunu. Çok net bir şekilde gördüğümüz o bizim. Yani çocuklara bu baskıyı daha bu kadar erken yaşlarda vermek ne derece doğru? Tabii ki tartışılır. Hani bazen de hani o korkuyu da tatmaları gerekiyor yaşam mücadelesinde. Evet, korku bazen bazı şeyleri yaşamamız açısından da bize azim
sağlıyor, azmimizi giderek büyütüyor. Çünkü bir şeyleri başarmak için de tetikleyici olması lazım ve o tetikleyicilere ihtiyacımız var bizim. Korku da bunlardan biri aslında, o tetikleyicilerden biri diye düşünüyorum ben. O yüzden de bunlar önemli şeyler. Lütfen yanlarında olduğunuzu bilsinler bu yavrucaklarımız. Yani ben bu konuda sadece size bunu söyleyebilirim. Zaten onlar yeterince bir stresin içindeler. Birazdan sizlerleyim.

0: Banka hesabı herkeste var. Peki ya avantajlı kira hesabı? Şimdi o da Ziraat Bankası'nda. Avantajlı kira hesabının kesin ödeme limitiyle kiralar tam zamanında ödeniyor. Üstelik kiracılar indirimli konut kredisi faiz oranlarından, kiraya verenlerse vadeli mevduatların özel faiz oranlarından yararlanıyor. Siz de avantajlı kira hesabı açın, avantajları kaçırmayın. Ziraat Bankası, bir bankadan daha fazlası.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Milli Piyango milyarlar kazandırmaya devam ediyor. Şimdi de Süper Loto milyarderini buldu. Adıyaman Kahta'dan oynayan ve 1 milyar lirayı aşan süper ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
4: Milo Çek, Milo Sil.
0: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
5: Hızlı ve kolay ihracat finansmanı başvuruları vakıf katılımda. Exim Bank aracılığıyla sunulan Merkez Bankası ihracat finansmanına başvurmak için tüm ihracatçıları vakıf katılım şubelerine bekliyoruz. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
6: Reklam.
7: Radyo D.
8: Şeref Bürya'nın sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Evet, zor bir süreçten geçtiler çocuklarımız. 1,5 yıldır hazırlanan bir yavrumuzu biliyorum mesela. Geçen haftaki sınavda mesela bayağı bir zorlanmışlar. Hatta Türkiye geneli zorlanmış. Zor bayağı bir. Evden dışarı, yani odasından dışarı çıkmamış mesela. Bunlar önemli şeyler. Yani zor şeyler. Ama hayatın dediğim gibi sadece sınavdan ibaret olmadığını bir noktada da belirtmemiz lazım. Yavrumuzu alın götürün yemeğe çıkartın diyeceğim ve direkt ne diyeceğim, hemen Fatih'te bulunan Şeref Büryan'a götürün ve çok güzel bir büryan yiyin. Mesela yemek en güzel bir motivasyon kaynağıdır, ben bunu bilir bunu söylerim. O yüzden de hayatımızda bir noktada Allah'tan ki hep motivasyon kaynaklarımız var. Bunlar önemli şeyler çünkü. 0549-204-0104'e gelen yine iller, Mersin var, Hatay var. Oh oh, Hatay'dan sevgiler, İzmit'ten sevgiler. Oh, Kahramanmaraş'tan sevgiler. Evet evet, devam edecek. Yani alışmışlar varmış. O yüzden de çok güzel, harika, süpersiniz ya. Ordu, Rize, yine Rize, vallahi Karadeniz, Karadeniz, Karadeniz. En sevdiğim yerlerden gezme anlamında çok güzel. Yani gez gez bitmiyor zaten niyeyse. Ha, Mardin, aa güzel Mardin, Adana, Adana yine. Ay, Tarsus, Alanya, Bodrum. Evet, Bodrum'a geleceğim. Bodrum'da bir imza söyleşi, evet düşünüyorum bu arada. İmza söyleşi var mı demiş Melis Hanım. Bodrum, evet. Bodrum'da bir şeyler yapmak istiyoruz yaz döneminde, bakalım. İnşallah olur diye düşünüyorum. Hayata bir noktada da güzelliklerle bakın, hemen yaz planları. Hemen hayatla alakalı nasıl olabilir, nerede bir şeyler olabilir, ne olabilir, hemen şeyler var. Tabii bununla alakalı da şey, hayal kurmakla alakalı bir şey. Geçen gün arkadaşımın bir tanesi mesela bu hedef panosuyla alakalı bir şeyler konuştuk. O arkadaşım da hemen şey dedi zaten, ben de bu hayal panolarını çok seviyorum, gerçekleşiyor. O noktada ben de evet demiştim. Mesela bir uygulama vermek istiyorum, hayal, hedef, yol, eylem çalışması olarak. Ya bu çalışma mesela size, lütfen siz de yapın bunu. Bu çalışma Sidney'in umut teorisine dayandırılarak tasarlanmış bir çalışma. Hedeflerinize ulaşmak için mesela hayal gücünüzü harekete geçirmenizi, alternatif yollar düşünmenizi ve eyleme geçmenizi sağlayarak umut duygularınızı güçlendirmenize yardımcı oluyor mesela bu şey, bu çalışma. Birinci adımı şey, hayal kurma. Mesela şöyle, diğer adı, yani şey, gelecekteki ben mesela. Lütfen gözlerinizi kapatın ve 5 yıl sonraki hayalinizi düşünün. Gerçekleştiğini düşünün ama o hayalinizin. 5 yıl sonraki halinizi hayal edin diyoruz. Nerede, nasıl bir hayat yaşıyorsunuz mesela? Ne yapıyorsunuz? Kimler yanınızda? Nasıl hissediyorsunuz? Hayalinizi detaylandırarak lütfen bir elinize kağıt kalem alın ve onu yazın arkadaşlar. Mesela hayalim deyin, gözünüzü kapatın, onu bir canlandırın, ondan sonra da kağıda dökün. Şimdi kağıda döktüğünüzde hedefleri belirliyoruz bakın. Şimdi de bu hayali gerçeğe dönüştürebilmek için 3 somut hedef belirleyin. Yazın onu da, hedef 1, hedef 2, hedef 3 diye. Ya sadece bir tane hedefiniz varsa o biri yazarsınız. İkinci, üçüncü alternatifler varsa onları da yazın. Sonra üçüncü yola geçtik. Yol bulma, yani alternatif planlar. Her hedefiniz için en az 3 farklı yol düşünün. Engellerle karşılaştığınızda alternatifleriniz olsun mesela. Hedef 1 için olası yollar deyin, ilk 3 şey madde yazın. Hedef 2 deyin, onun için ilk 3 madde deyin. Hedef 3'te ilk 3 madde diye böyle sıralayın lütfen. Ondan sonra eyleme geçme ve umut planı diyoruz biz bunu. Bu arada bu çalışmayı seanslarda da veriyorum. Lütfen dikkatle dinleyin. Dinleyemeyenler için, aa kaçırdım, arada açtım, radyo D'yi işte tam denk geldi diyorsanız da podcast'te bütün bölümlerimi dinleyebilirsiniz. Eyleme geçme ve umut planında da şimdi bu hedefler yazdık, yani ulaşmak için de ilk adımı belirleme zamanı. Mesela ilk atacağım adım ne?
beni motive eden cümle yaratın mesela. Lütfen sakın motive eden cümleniz şey olmasın. Mesela bu salak yapıyorsa ben de yaparım demeyin, olur mu? Lütfen. Sosyal medyada çok karşılaşıyorum çünkü bu cümleyle. Ha evet, kimini motive ediyor mu? Doğru. Ama işte her zaman da o oluyor mu? Tartışılır. Şimdi onu yaptık mı? Beni motive eden cümleyi de yazdık ve ondan sonra da engeller ve çözümler diyeceğiz. Bu hedeflere giderken sizi durdurabilecek en büyük 3 engel ne olabilir? Engel 1, engel 2, engel 3 deyin. Ve bu engelleri aşmak için hangi stratejileri geliştirebilirsiniz? Çözüm yollarım deyip onları da yazın. Bakın söylerken belki size uzun gelebilir ama gerçekten çok kısa sürer. Ha, hedef belirlemek uzun bir süreçtir. O yüzden çok farklı. Orada hemfikirim ama bunları yazmanız çok kısa sürer. Lütfen aa yapamam falan demeyin. Peki en şeyi sorayım size. Bunların hepsini yazdıktan sonra hayal ettiklerinize ulaşmak sizi nasıl hissettirir? Bu çok önemli. Her şeyi yaptınız. Bu dediğim 5 maddeyi de yazdınız, yaptınız, detaylandırdınız. Onu yaptınız, bunu yaptınız. Şimdi ne oldu? Mesela olduğu bir zamanda oturun ve ne hissettirdiğine bakın. Olmadan önceki halinizle olduktan sonraki halinize bir bakar mısınız? Aynanın karşısına geçin ve bir hayali gerçekleştirdiğiniz için kendinizle gurur duyun. Kendinizi mutlu edin. İyi ki deyin kendinize. Bunlar çok önemli şeyler deyin ve bunu başardım deyin. Bunu başarmış olmanız çok güzel. Ve hep şunu söyleyeceğim. Bununla alakalı Cemal Süreyya'nın bir şeyi var ya hani. Uçmak için kuş olmak gerekmiyor. Küçük sevinçler olsun yeter. Kendinize küçük hedefler belirleyin lütfen. Ve her hedef gerçekleştirdiğinizde de onunla mutlu olun. Ki oluyor ya, ben kendi adıma oluyorum mesela. Küçük bir şey kendime, ya en basiti ben gidip kendime çiçek alan birisiyim arkadaşlar. Bugün işte bu eğitim çok güzel geçti ya da bugünkü seansı başarıyla tamamladın Selin deyip kendime gidip hediye alabiliyorum. Ya bir çiçek, ya küçük bir tane gül bile alabilirsiniz ama o küçük bile olsa onlar ilerleyen süreçlerde size büyük büyük şeyler yaratacak. Bunlar çok önemli şeyler ve bence bunu yapın. Yani bunlar önemli şeyler çünkü hep de söyleyeceğim. Küçük mutluluklar ileride büyük mutlulukları da beraberinde getirir hale geliyor. O yüzden de buna önem vermek lazım.

0: Şeref Bürya'nın sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam edecek. Radyo T.
1: Reklam.
2: Aygaz'dan aldığınız her otogaz hediye puana dönüşecek diyoruz. Siz ne diyorsunuz?
3: Aygaz diyorum, 100 oktan diyorum, Aygaz diyorum.
2: Şimdi 650 liralık otogaz alan herkes 65 lira değerinde hediye puan kazanıyor. Kazanılan puanlar barbeküler ve tüm ürünler için Aygaz Mobil'de ikiye katlanıyor. Detaylar aygaz.com.tr'de.
3: Aygaz diyorum.
4: Sigma ve Fujitsu klimalarda yaza özel fiyatlar İklimsa'da. Üstelik eski klimanızı 12 bin liraya varan indirimlerle yenilerken vade farksız 9 taksit avantajı da iklimsa.com'da.
5: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
6: Türkiye'nin yeni bir milyarderi var. Çılgın sayısal lotoda rekor ikramiye sahibini buldu. Yüreğir Adana'dan oynanan ve 1 milyar lirayı aşan rekor büyük ikramiyeyi kazanan talihlimizi tebrik ederiz.
7: İstikbalden eğlenenlere büyük jest. Belirli tutardaki alışverişlerinizde zam yok. 2025 fiyatları var. Üstelik 124.780 TL'den başlayan avantajlı düğün paketleri İstikbal'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi istikbal.com.tr'de.
8: Her ev güzel İstikbal'le.
9: Bankam Tombank kartıma bin.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
3: Radyo T.
0: Şeref Bürya'nın sunduğu Selin Alptekin'le Olmazlar Olur devam ediyor.

Evet. Selin Alptekin'le Radyo D'de Olmazlar Olur. Son bölümümüzle, son sezon bölümümüzle birazdan sizin ekranlarınızda, radyonuzda, radyo ekranınıza baktığınızda Olmazlar Olur'u saatini göreceksiniz ekranınıza baktığınızda. Trafiğe çıktığınızda, 104'ü açtığınızda bir bakacaksınız Olmazlar Olur var, 4 ile 5 arası. Ne kadar güzel bir an diyeceksiniz ve buradaki size hissettirdiği ve belki hayatınızda o an düşündüğünüz şeyle alakalı bir bakmışsınız. Çoğu programımızda ben karşınızdayım ve o konuyla alakalı bir şeyler söylüyorum. Ve bunları çok yaşadığınızı bana DM'lerden, sosyal medyadan çok ilettiniz. İyi ki geldim, iyi ki sizin radyolarınıza misafir oldum. 3 ay 12 bölüm olarak çok güzel bir macera yaşadık sizle ve birazcık ara vereceğiz. O aradan sonra da tekrar sizlerin karşısında olacağım zaten. Radyo frekansınızda 104'te bir bakacaksınız yine ben. Selin Alptekin'le Olmazlar Olur. Bana yaşattığınız, benimle birlikte paylaştığınız her programımız için size ayrıca çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın diyorum. Lütfen bu hafta sonunuzu da çok güzel değerlendirin. Yaz döneminizi de çok güzel değerlendirin. Hayata bir kere geliyoruz, bunu asla unutmayın. Birisi için üzülüyorsanız, o birisi nasıl dünyaya kendisi için geldiyse siz de kendiniz için geldiniz. Ve sizin de bir hayatınız var. Bunu hep bilerek yaşayın lütfen. Kendinize çok çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 30, İzmir ve Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Tantaşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
3: Reklam. Şansa kalmaz işimiz,
4: Umran Oto Ekspertiz. Tatil en güzel hediye. Sevdiklerinizle beraber unutulmaz anılar biriktirin. Kalista Luxury Resort Akdeniz'in kıyısında lüks ve konforu doğanın içinde sizlere sunuyor. Detaylar için kalista.com.tr'yi ziyaret edin. Kalista
5: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Ay, bütün kış yaz da yaz diye tutturanlar neredesiniz? Mutlu musunuz şimdi?
1: Hayırdır Engin Bey, çok mu sıcak?
0: Yok, çok masraf. Kliması, şortu, yandım.
2: Bonuslular yaz alışverişini serin serin yapıyor. Market, giyim, elektronik, beyaz eşya, yapı, mobilya ve seçili e-ticaret platformlarından toplam 20 bin liraya varan bonus kazanıyor. İlk harcamadan önce bonus flash'tan kampanyalara katılmayı unutmayın. Son gün 30 Haziran. Ayrıntılı bilgi bonus.com.tr'de. Hemen başvurun.
3: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Radyo'da hava durumu.
1: Yapılan son tahminlere göre yarın İstanbul güneşli, sıcaklık 29 derece. Ankara güneşli 30, İzmir ve Antalya güneşli 36, Trabzon yağmurlu 25 ve güneşli geçmesi beklenen Diyarbakır'da hava sıcaklığı 35 derece olarak ölçülüyor. Radyo'da.
2: Via Karavan haftalık rotayı sunar.
3: Haftalık rotamızda istikamet Safranbolu. UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan Safranbolu, Osmanlı döneminden kalan tarihi evleri ve taş sokaklarıyla geçmişin izlerini bugüne taşıyor. Bölge çevresinde bulunan kamp alanları ve doğa rotaları, karavanla seyahat eden ziyaretçilere hem kültürel hem doğal bir deneyim sunuyor. Gündüz tarihi çarşılarda gezip, akşam doğanın içinde konaklamak isteyenlere Safranbolu rotasında keyifli yolculuklar.
2: Via Karavan haftalık rotayı sundu.
4: Oğlumdan uzak dur.
5: Sanmıyorum. Çünkü kardeşimin çok yakında olduğunu hissediyorum.
6: Aras'tan olumsuz yanıt alan Hakan'dan sürpriz hamle.
7: Babam beni yurt dışına gönderiyor. Oğlunu özleyeceksin.
6: Teoman'a net uyarı.
8: Bak kardeşim, kurcalama bu işi. O mevzunun arkası çok derin.
6: Bütün yolları Teoman'a çıkan Aras kardeşini bulabilecek mi?
7: Bunu sana kim verdi?
9: O arabayı kullanan amca.
7: Dur! Dur!
6: Daha 17 yeni bölümüyle yarın akşam saat 20'de sadece Kanal D'de.
10: Reklam.
11: Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, İş yeri, ev, kafe, kısaca internet olan her yerde D-Smart Go ile maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.
12: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
13: Fulya Kalfa'nın sunumuyla CNN Türk Masası bugün 20.45'te CNN Türk ve CNN Türk Radyo'da.

Evet, Dünya Kupası kadromuz açıklandı. Kaleye otobüs çekeceğiz sayın seyirciler. Görünen o ki mutfakta da golü koklayacağız. Sağ kanatta sürekli gelip giden metro, ters tarafta yatak. Geride ise 3 güne kadar geri sar özelliği var. Araba, park, iş yeri, ev, kafe. Kısaca internet olan her yerde D-Smart Go'yla maçları dilediğin cihazda ücretsiz izle.

0: Radyo D. Kamu spotu.
1: Hayatta her şey bekleyebilir. Sağlığınız asla. Her 3 dakikada bir kişiye kanser teşhisi konulmakta. Unutmayın, bedenimiz en değerli hazinemiz. Düzenli doktor kontrollerinizi ve sağlık taramalarınızı mutlaka yaptırın. Kanserde erken teşhis hayat kurtarır. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.

0: her biri hep hafızamızda. Her zaman yeni. 80'ler, 90'lar ve 2000'lerin unutulmayan şarkıları. Her cumartesi ve pazar 22'de Radyo TRT Zaman Tüneli'nde. Zaman
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Altan Taşçı yoğun talep üzerine 1 Temmuz'da Beşiktaş Tüpraş Stadyumunda. Bu gidişat sorun olacak. Biletler Passo ve Biletix'te. Resmi medya sponsorları Dream Türk ve Radyo D.
1: Şahane Yaz Festivali'nin MediaMarkt'la tam zamanı. Ventilatörlerden hava temizleyicilere, hoparlörlerden tam otomatik kahve makinelerine, yüzlerce teknolojik ürün MediaMarkt'ta sizi bekliyor. Siz de MediaMarkt'ta gelin, Şahane Yaz Festivali'ni kaçırmayın. Son gün 29 Haziran. MediaMarkt.
2: En yeni, en iyi, en popüler videolar senin kanalın Dream Türk'te. Dream Türk her yerde seninle.
3: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.

Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun her cumartesi saat 20'de Radyo D'de. Kıymetli dinleyicilerimiz, burası Radyo D104. Şimdi Yavuz Hakan Tok ile Yeter Ki Müzik Olsun programını dinleyeceksiniz.

0: Şehirler tuzak kurmuş, insan sohbetleri yormuş. Ovalar çok dar gelmişse ne yapsın şair? Dağları mesken bellemiş işte. Yani sessizliği, ıssızlığı, yalnızlığı, deli rüzgarları, yüksekleri tercih etmiş. Eh, o vakitlerden bu vakitlere. Şaire özenmeden edemiyor insan. Radyo D'desiniz ve Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun bir kez daha başladı. Yeter Ki Müzik Olsun'un Yavuz abi köşesinde bugün Sinem Yalçınkaya var. Eğitmenlik, vokalistlik, orkestra solistliği, vokal koçluğu derken bu yıl yayınlamaya başladığı teklilerle adından söz ettiriyor. Sinem Yalçınkaya ile hepsini konuşacağız. Mevzu 80'lerde 80'li yılların en popüler bestecilerinden Selmi Andak var. Herkes onun peşinden koştu. Bestelediği her şarkı kulaklara yer etti. Kimi hit oldu, kimi klasik. Anlatacağım. Kavurmetre köşemizde bugün Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. Bir dönemin efsane şarkıcısı Dalida'dan iki şarkı Tanju Okan'a, iki şarkı Özdemir Erdoğan'a. Solistler geçidinde yine geçmişin radyo programları geleneğini bugüne getiriyoruz. Takdimcimiz Elhan, bugünün solistleri ve stüdyoda konuklarımızla. Ve Yeter Ki Müzik Olsun'un Kuyruklu Yıldızlar köşesinde bugün Esin Engin var. Türk müziğinin bu büyük ustasını 4 Mayıs 1997 tarihinde kaybetmiştik. Esin Engin'i şarkılarıyla yad edeceğiz.
1: Yeter ki müzik olsun.

Dağlar kurban olam, yol ver geçem demek de var. Ama dağlar dağlar deyince böyle dolu dolu daha ihtişamlı canlanıyor o dağlar insanın gözünde. Öyle ya da böyle dağlar büyüklük demek, ululuk, yükseklik demek. Kelime anlamıyla değilse bile yarattığı etkiyle. Ondandır ki Gökben de şarkısında derdini anlatırken büyüklüğünü dağlara eşit tutmuş. Derdim var dağlar gibi demiş.

0: Tabii o zaman ne otoban var ne duble yol. Çıkmış önüne sıra sıra dağlar, aşsan aşılmaz, geçsen geçilmez. Sen öyle dımdızlak, tabana kuvvet, ne yapacaksın? Şarkı yazacaksın anca, dağlar engel oldu, yol bulamadım. Ama bakın Özlem Tekin öyle mi ya? O ne yapmış? Dağları delmiş hem de bir başına. Erleri de yenmiş bir güzel. Daha ne yapsın?
1: Bomboştu uzun zamandır kalbim. Düş-

gerçek, ne var hayatta, hem ne var korkup kaçacak bunda? Biter tabii istersen, yeter çeker gidersin ayrı. Ama bil başarırım, sen olmasan da yaşatırım ben bu aşkı.

1945 yılında Sivas'ta dünyaya geldi Esin Engin. Daha okula bile gitmiyorken ud ve kanun çalmayı öğrendi. Lise yıllarında Amerika'da piyano, armoni ve kompozisyon dersleri aldı. Türkiye'ye döndükten sonra bir yandan gazetecilik yüksekokulunda, bir yandan da Belediye Konservatuvarı'nın Şam bölümünde okudu. Orkestralarda enstrümanist ve solist olarak sahneye çıkmaya başladığı 60'lı yılların sonlarında ilk 45'liği yayınlandı. Onu geniş kitlelere tanıştıransa Yeşilçam filmlerinde kimi zaman oyuncu olarak, kimi zaman da sesiyle yer alması oldu.

Esin Engin 1972 yılında dört Türk müziği eserini modernize ederek seslendirdiği bir 45'lik yayınladı. O zaman için oldukça yenilikçi bu çalışma, onun daha sonra yapacağı işlerinde habercisi oldu. Hem Türk müziğini hem Batı müziğini iyi biliyor, Türk müziğinin dünyada duyulması için Batı müziği kalıplarında modernize edilmesi gerektiğine inanıyordu. Nitekim bu formda hazırladığı enstrümantal albümlerle de yıllar boyunca bu konuda çaba gösterecek.

0: tazı teşrifine gel aman aman.
1: Esin Engin 1972 yılında sevilen Türk tangolarını yeniden seslendirdiği 2.45'lik yayınlamıştı. 1974 yılında ise bir tango albümüyle dinleyici karşısına çıktı. Sakin ve dokunaklı sesiyle seslendirdiği tangolar büyük ilgi gördü. Türk tangosunun unutulmaz eserleri bir kuşağın hafızasına Esin Engin'in sesinden kazınacaktı.

Hem söylediği şarkılar, hem düzenlemesini yaptığı enstrümantal 45'lik ve albümler, bir yandan da popüler başka şarkıcıların albümlerine yaptığı düzenlemeler. Dahası film ve dizi müzikleri. Dört başı mamur bir müzisyen, bir müzik adamı olarak Esin Engin popüler müziğin 70'li ve 80'li yıllarına damga vurdu. Çalı Kuşu dizisinin jenerik müziği Esin Engin'in kulaklara yer eden bestelerinden sadece biriydi.

Esin Engin'i 4 Mayıs 1997 tarihinde henüz 51 yaşındayken kaybettik. Kısa yaşamının neredeyse tamamını müzikle geçirdi. İsmi akıllardan silinmedi. Esin Engin bir kuyruklu yıldızdı. Aradan yıllar geçse de parlaklığını hiç yitirmeyecek bir kuyruklu yıldız.

Radyolarının başındaki kıymetli dinleyenlerimiz ve stüdyomuzdaki siz saygıdeğer konuklarımız. Yeter ki müzik olsun solistler geçidi programında bir kez daha sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Ben Elhan. Hepinize gönül dolusu sevgilerle hoş geldiniz diyorum. Solistler geçidimize bu hafta Türk hafif müziğiyle başlıyoruz. Huzurlarınıza gelecek sanatçımız Görkem Açıkal'ın ilk bestelerini üniversite yıllarında yapmış. İktisat eğitimi almış ama zamanla müzik tutkusu ağır basmış. Bize en yeni şarkısını seslendirmek için sabırsızlanıyor. Şarkının ismi Susuyor Gecem. Alkışlarınızla Görkem Açıkal'ın geliyor efendim.

Görkem Açıkalın'a çok teşekkür ediyoruz. Yine bir Türk hafif müziği parçası, yine genç bir sanatçımız var sırada. Emre Dönmez. 2023 yılında yayınladığı ilk teklisiyle müzik dünyasına adım atan Emre Dönmez, kendi şarkılarını yazan bir müzisyen. Bugün bizim için seslendireceği şarkının adı Olsun. Kuvvetli alkışlarınız Emre Dönmez için.

Denizde karartı var. Şu gelen kayık midur? Ben özledim yârimi. Ağlasam ayıp midur? Bu güzel türküyü bizlere Öykü Gürman seslendirecek. Huzurlarınızda Öykü Gürman.

Öykü Gürman'a çok teşekkür ediyoruz. Şimdi karşınızda gelecek sanatçımız müzik dünyasına 2014 yılında adım atmış, ilk albümünü 2016 yılında yayınlamış. Evet, Maral Ataman gelecek efendim ve bizlere çok hareketli, kıpır kıpır bir şarkı seslendirecek. Düğüne gitmeye hazır mısınız? O halde Düğün adlı parçasıyla Maral Ataman sizlerle.

Maral Ataman'a çok teşekkür ediyoruz. Solistler geçidinde sanatçılarımızla kah eğleniyoruz, kah duygulanıyoruz. Bu neşeli parçanın ardından hüzünlü bir Türk sanat müziği şarkısı dinleyeceğiz. Kayboldum kaybolan yıllar içinde. Gönlümce bir zaman yaşayamadım. Beste ve güftesi Metin Eryürek imzası taşıyan Hicaz makamındaki bu güzel eseri bizlere Mine Geçili seslendirecek. Alkışlarınızla Mine Geçili'yi mikrofon başına davet ediyorum.

0: Mine Geçili'ye çok teşekkür ediyoruz. Bir Solistler Geçidi'nin daha sonuna geldik. Haftaya aynı gün ve aynı saatte görüşmek üzere. Esen kalın efendim. Solistler Geçidi.
1: Yeter ki müzik olsun da birazdan Yavuz abi köşesi var. Burada kalın.
0: Yeter ki müzik olsun.

0: Yavuz abi merhaba.
1: Yavuz abi merhabalar.
2: Yavuz
3: merhabalar,
2: abi.
3: Merhabalar Yavuz abi.
4: Merhaba Yavuz abi.
2: Merhabalar Yavuz abi.
0: Yavuz abi merhabalar. Nasılsın?
3: Yavuz abi.
2: Selamlar Yavuz abi.
5: Merhabalar Yavuz
4: merhabalar,
5: abi.
4: Merhabalar Yavuz abi.
2: Yavuz abi selamlar.
3: Yavuz
5: merhabalar,
3: abi. Merhaba.
5: Merhaba Yavuz abi.
6: Merhabalar Yavuz abi.
7: Merhaba Yavuz abi.
3: Merhaba Yavuz abi.
5: Merhaba Yavuz abi.
2: Yavuz abi merhaba.
0: Yavuz abi selamlar.
3: Yavuz abi.
8: Merhaba Yavuz abi.
9: Merhabalar Yavuz abi.
3: Selamlar Yavuz abi.
8: Yavuz abi. Olmazsan olmaz Yavuz abi.

0: Kenar Süsü. İlk kez 2007 yılında Sıla'dan dinlediğimiz söz ve müziği de Sıla'ya ait bu şarkıyı bu defa Sinem Yalçınkaya'nın 2026 versiyonuyla dinledik. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın bu bölümünde Yavuz abi köşesi var. Bakalım bugün bana kim Yavuz abi diyecek?
1: Merhaba Yavuz abi, ben Sinem Yalçınkaya.
0: Merhaba Sinem, nasılsın?
1: İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
0: Teşekkür ediyorum. Sinem, kendi adına şarkı yayınlamaya yeni başladın. 2026 yılında başladın ve henüz iki şarkı yayınladın sadece. Ama senin uzun ve dolu dolu bir müzik geçmişin var, bilen biliyor. Bilmeyenler için biraz anlatır mısın? Neler yaptı bugüne dek Sinem Yalçınkaya? Müzik yolculuğu nasıl başladı, nasıl devam etti?
1: Şöyle, çok çok uzun yıllar önce, hatta üniversiteye giderken sevgili Ajda Pekkan'la aslında onun sahnesinde vokal yaparak başladım ben pop müzik dünyasında çalışmaya. Normalde konservatuvarda okuyan bir öğrenciydim aslında. Onun sahnesinde çok iyi müzisyenlerle çalışıp, hepsiyle tanışıp, çok güzel bilgiler edinip, çok da güzel sahnelerde sahne yapıp, sonrasında Kenan Doğulu'yla, sonrasında sevgili Gülşen'le çok güzel sahnelerde onlara vokal yaptım.
0: Aslında zirveden başlamışsın bu işi yapmaya.
1: Ya evet, gerçekten Ajda Hanım benim için okul gibiydi diyebilirim. Sevgili Kenan da öyle. Çok şey öğrendim hepsinden. Şu anda hala Gülşen'le de sahne çalışmalarımıza devam ediyoruz. Çok sevdiğim ve çok değer verdiğim biri. Onun dışında kendi sahnelerimi de kendi müzisyen arkadaşlarımla yapmaya devam ettiğim için bu süreç böyle hem çok keyifle ilerledi hem de çok uzun yıllardır sahnede olmamı sağladı. Ve artık dedik ki neden bizim de yaptığımız düzenlemelerimiz bizim sesimizden duyulan şarkılar olmasın. Sevdiğimiz şarkılarla da bu yola bir çıktık. Seyircilerimize, dinleyicilerimize bunları ulaştırmaya başladık. Böyle başladı aslında olay.
0: Şimdi özet geçtin ama aslında sen eğitimli de bir müzisyensin. Ta liseden itibaren müzik eğitimi alarak yola çıkmışsın. Bunu da özellikle belirtmek lazım sanki.
1: Evet. Lisede Güzel Sanatlar Lisesi'nde piyano kemanla başladım. Sonra da ses eğitimi anabilim dalında Marmara Üniversitesi'ne devam ettim. Bir eğitim hayatım oldu. Aslında hani eğitim hala online olarak bir sürü bilgiler edindiğim şekilde devam ediyor. Hiçbir sonu yok. Ne şarkı söylemenin ne de müziğin. O yüzden elimden geldiğince hala kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Seviyorum da, çok seviyorum. Çünkü bir yandan danışmanlık yaptığım öğrencilerim de var. Bu Ses Türkiye'de şimdi Idol House diye bir yarışmamız var. Boy Band şu anda oluşturmaya çalışıyoruz. Orada da bütün stajyerlerimize, öğrencilerimize elimizden geldiğince bilgilerimizi geçirmeye çalışıyoruz. O yüzden öğrenme bitmiyor, anlayacağınız. Devam ediyoruz.
0: Evet, sen hem eğitimlisin hem alaylısın. Sahnede de deneyim kazanmışsın. Vokalistlik, orkestra solistliği, eğitmenlik, vokal koçluğu. Peki en çok hangisinde mutlu olduğunu oluyorsun?
1: Aslında şöyle, hepsinin yeri çok ayrı ama tabii ki insanın kendi sahnesinde sadece kendinden sorumlu olduğu, şarkılarını dilediği gibi söylediği, insanlarla dilediği gibi iletişim kurduğu alan çok başka. Yani tabii ki kendi şarkıcılığımla, kendi sahnemde çok farklıyım, çok mutluyum, çok iyiyim ama bir müzik topluluğunun içinde vokal yapmak da beni çok ayrı tatmin ediyor. Çünkü müziğin bir parçası olduğumu bilmek, o armoninin içinde benim de bir notamın olması beni çok mutlu ediyor. Hepsinin yeri çok ayrı ya. Gerçekten çok farklı yani.
0: Peki O Ses Türkiye'deki vokal koçluğundan bahsetmek istiyorum biraz. Sen de söyledin, şu anda da Idol House'da benzer bir iş yapıyorsun. Şimdi oraya çok iyi şarkı söyleyenler de geliyordu. İyi söylediği halde heyecanla yenik düşenler de oluyordu. Bazen de özgüveni yüksek ama becerisi o kadar da olmayan kişiler de gelebiliyordu. Zorlandığın zamanlar oldu mu? Kızım, oğlum, sen şarkı söyleme istersen dedin mi hiç?
1: Ya hiç kimseye açıkçası sen şarkı söyleme demedim. Çünkü nasıl birbirimizin isimleri başkaysa yapabilitemiz, ses rengimiz, potansiyelimiz de bambaşka. Önemli olan o potansiyeli onlara nasıl doğru bir yoldan gösterebilirim, onun çabasındaydım açıkçası. Evet, çok iyi şarkı söyleyenler vardı. Zaten bunun farkındalardı. Ve O Ses Türkiye bir tane birincisi olan ama iyi şarkı söyleyenlerin de doğru kullanırlarsa çok iyi verim alabilecekleri bir platform. Yani çok iyi reyting alan bir programdasınız. Bundan daha iyi bir reklam olamaz. O yüzden de bunu ne kadar doğru gösterebiliriz diye hep uğraştık. Diyelim şarkı söyleyemiyor. Yani söylüyor ama daha az söylüyor diğerlerine göre. Fakat çok ciddi bir enerjisi var sahne için. Onun da söyleyebileceği repertuarı yapıp o enerjisiyle yol almasını sağladık. Açıkçası biraz nabza şerbet yaptığımız, kişiye göre değiştirdiğimiz bir programımız var orada.
0: Evet. Peki hadi şimdi senden bir şarkı daha dinleyelim. Bir Ali Kocatepe bestesi, Sabahattin Ali şiiri. İlk kez Sezen Aksu söylemişti. Sen de İBB orkestrası ile birlikte kaydetmiştin bu şarkıyı. Çocuklar gibi.
1: Evet.
0: Onu dinleyelim. Sonra sohbete devam edeceğiz.
1: Tamam. Teşekkür ediyorum.

0: Sinem Yalçınkaya'dan dinledik Çocuklar Gibi. Sinem Yalçınkaya bugün Yeter Ki Müzik Olsun'da Yavuz Abi köşesinin konu. Sinem, az önce sayıp döktük, hem eğitimlisin hem deneyimlisin müzikte. Peki bunca tecrübeye rağmen şarkı yayınlamakta neden acele etmedin de 2026 yılını bekledin?
1: Açıkçası neden acele etmedim? Yani zaten sahnedeydim ve istediğim şarkıları söylüyordum. İstediğim ekiplerle beraber çalışıyordum. Kendimce kendimi çok tatmin ettiğim bir noktadaydım. O yüzden buna hiç gerek duymadım önceleri. Ama şimdi hem arkadaşlarımın hadi Sinem yapalım, bizden de bir şeyler olsun, biraz da bizden dinlesinler gazlarıyla ben de dedim ki neden olmasın? Tamam, hadi yapalım. Ve gerçekten çok hızlı bir karar vermeyle bu yola girdik. Hı hı. Güzel, keyifli bir çalışmamız olmuş oldu.
0: Bence iyi ki de yapmışsın ve yapmaya da devam et. Çünkü sen çok iyi bir şarkıcısın.
1: Teşekkür ederim.
0: Onun için de yekten sana şimdi bir uzman sorusu soracağım.
1: Peki.
0: Son yıllarda böyle hikaye anlatıcılığı diye bir şey icat oldu malum. Herkes anlatıyor ama şöyle sağlam basarak şarkı söyleyen şarkıcı neredeyse duymaz oldu. Sen ne diyorsun bu duruma?
1: Şöyle bir şey söyleyeyim. Hikaye anlatıcılığı konusundaki hani dozaj aslında çok önemli. Ben şarkı söylemenin bir konuyu anlatırken notaları kullanmak olduğunu düşünüyorum. Doğru ifade etmek olduğunu düşünüyorum. Çok böyle bağıra çağıra ben buradayım diye şarkı söylemektense gerçekten karşındaki insanı yormadan, onu yıpratmadan, iki saat boyunca seni dinleyebileceğini sağlayabiliyorsan ve anlattığın şeyden karşı taraf bir duygu alabiliyorsa, evet sen bir şarkıcısın. Hı hı. Ama bunu tabii ki çok da hani dozunu kaçırmamak gerekiyor. Hikaye anlatıcılığı konusunu evet az çok böyle nelerden bahsettiğinizi anlıyorum. Ama evet dozunu kaçırmadan güzel bir dille bu şarkı söylemenin bir hikaye anlatmak olduğunu ben de savunuyorum. Sadece dediğim gibi doğru bir teknikle karşıdakini yıpratmadan dinleyici ya şu an tadı damağımda kaldı keşke bunu bir daha söylese dedirtebiliyorsan evet çok doğru bir yoldasın. Ben bunun savunucusuyum açıkçası. Çünkü ben de bir yere gittiğimde bir canlı müzik dinlediğimde dünyanın neresinde olursam olayım eğer beni böyle çok yıpratan bir sound, çok bağır çağır bir şarkıcı varsa sahnede açıkçası orada pek fazla kalmak istemiyorum. Yani böyle bir durumda ben de diğer taraftayım.
0: Evet, çok iyi anlıyorum. Peki ilk dinlediğimiz, sohbetin başında dinlediğimiz Kenar Süsü bir Sıla cover'ıydı ve senin dijital platformlara giren ilk şarkın oldu.
1: Evet.
0: Geçtiğimiz günlerde de bir Gülşen bestesini yeniden seslendirdin.
1: Evet.
0: Ondan da bahsedeceğiz ama öncesinde şunu sormak istiyorum. Başka şarkılar var mı yayınlanmayı bekleyen?
1: Evet evet, biz bir 6 şarkı hazırladık. Şu an hemen bir tanesi yine Temmuz'un ortasında yayına girecek. Diğerlerini de çalışmaya devam ediyoruz. Kayıtlarımız bitti. Ufak tefek mix mastering çalışmalarımız var. Bunu bırakmayacağız. Başlamışken, yola çıkmışken bu şekilde devam edeceğiz. İzleyicilerimiz, dinleyicilerimiz de çok mutlu. Hem videolarımızın yorumları, hem müzikal yorumlar. Gerçekten çok güzel, çok keyifli. Ne kadar çok leğeni varmış dedirten cinsten açıkçası. O yüzden de başlamışken bırakmak istemiyoruz, devam edeceğiz.
0: Ne güzel, bunun haberini de vermiş olduk böylece. Az önce de söyledim, en son yayınlanan şarkın bir Gülşen bestesi ama Bülent Ersoy'dan dinlemiştik biz bu şarkıyı 2011
1: evet.
0: yılında. Aşktan Sabıkalı. Neden bu şarkıyı yeniden söylemek istedin?
1: Şöyle, dediğim gibi ben Gülşen'le de beraber çalıştığım için sahnesinde onun şarkılarını çok severek dinliyorum ve söylüyorum. Gerçekten duygularını çok çok güzel ifade ettiğine inanıyorum. Onunla beraber söylerken de çok mutlu oluyorum. Aşktan Sabıkalı'yı bir sahnemizde ara ara söylüyorduk. Sevgili Bülent Ersoy'dan bilinen bir şarkı. Evet, hatta benim için ilk o aranjeyi dinlediğinizde benim tarzımın çok dışında bir şarkı o aranje haliyle. Fakat biz de bunu biraz kendimize çevirip biraz daha naif, biraz daha tam arabesk olmayan ama duygusunu da taşıyabilen bir soundla aranje yapmak istedik. Söylerken de keyif aldığım için bunu bir de benden dinlesinler istedim. O yüzden bu şarkıyı seçtik.
0: Peki hadi onu dinleyelim ve onunla sana veda edelim. Sinem Yalçınkaya tamam. söyleyecek Aşktan Sabıkalı. Sinem çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın için.
1: Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ ol.
0: Tekrar görüşmek üzere. Hoşça kal.
1: Görüşürüz.

Cicil Amoroso. 1974 yılından bir Dalida şarkısı bu. Dalida'nın en büyük hitlerinden biri aynı zamanda. Radyo D'de Yavuz Hakan Tok'la Yeter Ki Müzik Olsun devam ediyor. Programımızın Cover Metre köşesinde bugün Dalida şarkıları ve onların Türkçe versiyonları var. İtalyan bir anne babanın çocuğu olarak Kahire'de dünyaya geldi ama şöhreti Fransa'da kazandı. Kısa sürede ünü tüm Avrupa'ya yayıldı. Benzersiz bir şarkıcıydı Dalida, tıpkı bizim Tanju Okan gibi. Dinlemekte olduğunuz şarkıyı 1974 yılında Tanju Okan da Türkçe sözlerle söylemiş. Sözleri Mehmet Teoman yazmıştı. Aşkı bulacaksın, Tanju Okan.

Darladır Ladada. Dalida'nın 1970 yılında plak yaptığı bu eğlenceli şarkı Türkiye'de 2 yıl sonra 1972 yılında yine Tanju Okan tarafından seslendirilmiş, Türkçe sözleri bu defa Fikret Çemeş yazmıştı. Darladır Ladada tekrarları şarkının Türkçe versiyonunda da yer alıyordu. Ondandır ki şarkının Türkçe adı da Darladır Ladada olmuştu.

Bu defa biraz daha eskilerden. Ta 1963 yılından bir Dalida şarkısı dinliyoruz. 1963 yılında Türkiye'de henüz Türkçe sözlü hafif müzik denemeleri yeni yeni yapılıyordu. Çok az örnek vardı. 1969 yılına gelindiğinde ise bu moda artık alıp başını gitmişti. Nitekim bu şarkı da 1969 yılında Türkçe'ye adapte edildi. Sözleri Sezen Cumhur Önal yazdı, Özdemir Erdoğan seslendirdi. Sen aklıma geldikçe. Sen...

0: Lojiten, yani çingeneler. Dalida 1958 yılında plak yaptı bu şarkıyı, Özdemir Erdoğan ise 1968 yılında. Şarkının orijinali çingeneleri anlatıyordu, Türkçe versiyonu ise bir matador'un hikayesini. İspanyol müziğine, boğa güreşlerine ve matadorlara pek meraklıydık o yıllarda. Şarkının sözlerini yazan Sezen Cumhur Önal da bu konu üzerine konuşturmuştu kalemini. Bir matador'un hikayesi, Özdemir Erdoğan.
1: Gitarlar çalar İspanya'da her gece, raks eder kızlar.

0: Mevzu 80'ler. Şinanay da yavrum şina şinanay. Şinanay da
1: şinanay hopa şinanay. Şinanay şinanay. Türk popüler müziğinin ilk yerli bestecilerinden biriydi Selmi Andak. 60'lar ve 70'lerde de besteleri vardı ama 80'lerde işler yavaş yavaş değişip yerli besteler ön plana çıkmaya başlayınca Selmi Andak ismi daha da çok konuşulur oldu. 80'ler boyunca çok sayıda şarkıcı Selmi Andak besteleri seslendirdi. Anladınız siz onu. Mevzu 80'ler.

Bir Selma Andak bestesi olan bu şarkı aslında 1982 yılında Ajda Pekkan tarafından farklı sözlerle ve Yıllar adıyla seslendirilmişti. Aynı bestenin Dinle adını taşıyan bu farklı sözlü versiyonu ise 1984 yılında Ersen Erdura tarafından seslendirildi.

80'lerde Selmi Andak bestelerine albümlerinde yer veren bir başka isimse Sezen Aksu oldu. Aksu'nun 1981 yılında yayınlanan albümünde yer alan Ben Her Bahar Aşık Olurum, Türkçe pop müzikte yapılmış sayılı tangodan biri olarak hafızalara kazındı. Tamam.

0: Selma Andak dönemin popüler bestecilerinden biri olarak Eurovision şarkı yarışması elemelerinde de sıklıkla boy gösterdi. 1984 yılında Neco tarafından seslendirilen O Şarkıyı Henüz Yazmadım finalde üçüncü oldu ama peşi sıra Nil Burak ve Atilla Atasoy tarafından da plak yapıldı ve klasikleşecek Selmi Andak besteleri arasına girdi.
1: Hani sisli bir akşam perdeler titriyordu, gözüm ufka dalmıştı.

Dönemin popüler şarkıcılarından Asu Maralman, Selmi Andak'la 70'lerde de çalışmış, büyük bir hit olacak Bal Gibi Olur o yıllarda ortaya çıkmıştı. İkilinin işbirliği 1980 yılında yayınlanan Asu Maralman albümünde de devam etti. Yollar o şarkılardan biriydi.

Ve böylece bugün de Yeter Ki Müzik Olsun'un sonuna geldik. Ben Yavuz Hakan Tok. Beni Yavuz Hakan Tok kullanıcı adıyla Instagram, X, Facebook ya da YouTube'da bulabilirsiniz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. O güne dek ve daima. Şarkılar hayatınızda hep olsun. Müziksiz kalmayın. Hoşça kalın.

kaçıncı çalmışı kapının, bu kaçıncı sen değilsin başkası. Peşimde mazinin ayak sesleri, nelerden vazgeçiyoruz bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi

hem çok sevdiğiniz yıldızlar hem de yeni keşfedeceğiniz isimlerin yepyeni parçaları. İlk önce burada dinle. Radyo D ile keşfet. Şimdi.